0: saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5,

uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı bursu programında 20.632 başvuru arasından yapılan sıralama sonucunda aralarında YKS birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 1 Kasım'da yapılacak 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının NATO'nun kuzey bölgelerindeki ortak savunmasını güçlendireceğini belirtti. İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinleri yurtlarından sürme planını partisinin seçim vaadi olarak ilan etti. İsrail basını Netanyahu'nun artık dünya liderlerinin görüşmek için sıraya girdiği bir figür değil, istenmeyen adam muamelesi gören ve devri geçmiş bir aktör konumunda olduğunu yazdı. Gazze Barış Kurulu'nun üyelerinin bir araya geleceği toplantıda Gazze Şeridi için 2,45 milyar dolar tutarında ve 6 ay süreli bir toparlanma planı açıklayacağı belirtildi. Ve son olarak spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş finale yükseldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor bu sezonun ilk 6 haftasında hanesine 4 puan yazdırarak beklentilerin gerisinde kaldı. A milli futbol takımının 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zweier düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri

0: Yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-18 derece, Atina parçalı bulutlu 16-26, Berlin sağanak yağışlı 10-16, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Londra sağanak yağışlı 9-22, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24, Priştine sağanak yağışlı 7-21, Roma parçalı bulutlu 17-27, Saraybosna sağanak yağışlı 4-16, Tiran parçalı bulutlu 12-25, Varşova sağanak yağışlı 10-15, Viyana parçalı bulutlu 7-22, Zürih parçalı bulutlu 10-22 derece. Amman parçalı bulutlu 18-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Nur Sultan parçalı bulutlu 6-18, Bağdat az bulutlu ve açık 29-40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31, Duşanbe parçalı bulutlu 19-32, Kabil parçalı bulutlu 13-29, Kerkük az bulutlu ve açık 25-37, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-42, Riyad az bulutlu ve açık 25-42, Şam parçalı bulutlu 16-32, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 18-29, Kahire parçalı bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 10-25, Montreal sağanak yağışlı 10-19, New York parçalı bulutlu 12-17, Sydney parçalı bulutlu 15-23, Washington sağanak yağışlı 11-18 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 9-20, Frankfurt sağanak yağışlı 9-19, Gümülcine parçalı bulutlu 12-21, Kırcaali sağanak yağışlı 8-22, Köln sağanak yağışlı 11-18, Köstence parçalı bulutlu 10-21, Münih sağanak yağışlı 8-19, Podgorica sağanak yağışlı 11-24, Selanik sağanak yağışlı 12-24, Şumlu sağanak yağışlı 9-20, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20, Balkaneş parçalı bulutlu 10-20, Senitsa sağanak yağışlı 7-22, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25-30, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Gök gürültüsü nedir?
3: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvet.

Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşım altyapısı kazandırdıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, yeni Avro banknotlarının tasarım çalışmalarının sürdüğünü ve yeni serinin 2030'lu yılların başından itibaren kademeli olarak tedavüle sokulacağını duyurdu. İşgalci İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4881 kişi yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin Devleti'ni yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika ve İran arasında devam eden gerilimin enerji akışını sekteye uğratarak akaryakıt fiyatlarını artırdığı Hürmüz Boğazı konusunda Amerikan Başkanı Trump'ı eleştirmekten çekinerek hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve Amerika'nın bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yla yapacağı maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son bir yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Mücadelenin genel bilet satışları Perşembe günü saat 17'de başlayacak. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak.

Palo Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Sport TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği, nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına amsi rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, zamanla sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Sabah saatlerinde kuzey ile öğle saatlerinde genelinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla batısında 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı bursu programında 20.632 başvuru arasından yapılan sıralama sonucunda aralarında YKS birincisinin de bulunduğu 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 1 Kasım'da yapılacak 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının NATO'nun kuzey bölgelerindeki ortak savunmasını güçlendireceğini belirtti. İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinleri yurtlarından sürme planını partisinin seçim vaadi olarak ilan etti. İsrail basını Netanyahu'nun artık dünya liderlerinin görüşmek için sıraya girdiği bir figür değil, istenmeyen adam muamelesi gören ve devri geçmiş bir aktör konumunda olduğunu yazdı. Gazze Barış Kurulu'nun üyelerinin bir araya geleceği toplantıda Gazze Şeridi için 2,45 milyar dolar tutarında ve 6 ay süreli bir toparlanma planı açıklayacağı belirtildi. Ve son olarak spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş finale yükseldi. Süreli bir toparlanma planı açıklayacağı belirtildi. Ve son olarak spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş finale yükseldi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun

haber düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. GRD Kızılcahamam yolunun GRD Kızılcahamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcahamam-GRD istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Ya kadar sen havada çalışıyorsun. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik. Her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak geçecek ve açık geçecek ve açık geçecek ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 8-23, Bilecik 8-18, Bursa 9-20, Çanakkale 12-23, Edirne 10-25, İstanbul 13-21, Kırklareli 9-23, Kocaeli 13-21, Sakarya 11-22, Tekirdağ 12-22, Yalova 13-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aydın 14-29, Denizli 12-24, Kütahya 5-17, İzmir 14-26, Manisa 12-24, Muğla 10-26, Uşak 6-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Burdur dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-30, Burdur 10-23, Hatay 21-29, Isparta 10-22, Kahramanmaraş 19-29, Mersin 24-30, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Çankırı dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-19, Ankara 9-20, Çankırı 11-21, Eskişehir 7-18, Karaman 14-21, Kayseri 13-20, Kırıkkale 12-22, Kırşehir ve Konya 12-18, Nevşehir 12-17, Niğde 11-21, Sivas 12-22, Yozgat 11-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 13-22, Bolu 8-17, Düzce 11-20, Karabük ve Kastamonu 10-19, Zonguldak 13-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 15-18, Artvin 15-23, Bayburt 12-26, Çorum 14-17, Giresun 19-20, Gümüşhane 13-25, Ordu 18-20, Rize 20-23, Samsun 17-19, Sinop 16-24, Tokat 15-19, Trabzon 21-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-30, Ardahan 8-26, Bingöl 15-28, Bitlis 13-24, Elazığ 14-30, Erzincan 17-27, Erzurum 9-26, Hakkari 15-29, Iğdır 17-32, Kars 8-26, Malatya 15-29, Muş 14-29, Tunceli 14-30, Şırnak 21-30, Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 19-30, Batman 17-34, Diyarbakır 15-33, Gaziantep 16-28, Kilis 19-30, Mardin 21-29, Şanlıurfa 20-31, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu batısı, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam

beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşımı altyapısı kazandırdıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, yeni Avro banknotlarının tasarım çalışmalarının sürdüğünü ve yeni serinin 2030'lu yılların başından itibaren kademeli olarak tedavüle sokulacağını duyurdu. İşgalci İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4881 kişi yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin Devleti'ni yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika ve İran arasında devam eden gerilimin enerji akışını sekteye uğratarak akaryakıt fiyatlarını artırdığı Hürmüz Boğazı konusunda Amerikan Başkanı Trump'ı eleştirmekten çekinerek hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve Amerika'nın bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yla yapacağı maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadında saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son bir yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Mücadelenin genel bilet satışları Perşembe günü saat 17'de başlayacak. Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele S-Sport TV'den naklen yayınlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert beyazlı takım 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gerede-Kızılcıhamam yolunun Gerede-Kızılcıhamam istikametinin 18 ve 19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kızılcıhamam-Gerede istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Orman, sadece yaşadığımız şehrin havasını temizleyen, kereste ve odun ihtiyacımızı karşılayan ağaç topluluğu değildir.
1: Orman, bize fayda sağlayan yanlıların evidir. Ormanların yanmasına göz yummaksa hepsini birden yok etmektir.
0: Bir yangın gördüğümüz zaman yapabileceğimiz en basit şey...
1: Alo 177, ücretsiz yangın ihbar hattına bildirmektir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için kitap cümlelerini derledik, toparladık. En sevdiğimiz kitap cümleleriyle bugün karşınızdayız. Diderot'un sevdiğimiz bir cümlesiyle başlıyoruz. Cümleler zihnimize gerçekleri çakan çivilerdir. Charlie Chaplin, gülmek hayatın en güzel eylemidir ve her ne varsa sizi bundan alıkoyan onu yok edin. Güvenmenin ispatı kelimelerin değil, zamanın sırtına yüklenmiştir. İşte bu yüzden bir insanı sözleriyle değil, zamanla tanırsınız. Hayatın sermayesi güvendir. Bu güzel cümlelerse Doğan Cüceloğlu'na ait. Şems-i Tebrizi'nin bir cümlesi. Arş dönüyor, yıldızlar dönüyor dersin. Zahirdir gördüğün, zahirde dönersin. Marifet dönmek değil, bulmaktır, bilesin. Dostoyevski'ye göre her şeyi fazla anlamak psikolojik bir hastalıktır. Değerli Namık Kemal'in bir cümlesi. Ne bileyim, ben böyle her şeyi düşününce her şeyde beni düşünür sanıyordum. Nazım Hikmet'in iki dizesi. Sen de ben imkansızlığı seviyorum. Fakat asla ümitsizliği değil. Necip Fazıl'ın tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum. Oscar Wilde'ın söylediği, kendi araçları dahilinde yaşayan herkes hayal gücünün eksikliğinden muzdariptir. Ya da mutsuzken başkalarının mutsuzluğunu daha güçlü hissederiz. Duygu parçalanmaz, yoğunlaşır. Ya da oysa insan olmanın özü budur. Dönmekte olan bu gezegenin üzerinde var olmakta olduğumuz şu kısa anda, zamanın ve ölümün sonunda hepimizden hakkını alacağı gerçeğine karşın bazı insanları ve şeyleri sevebiliriz. Ölüm insanı bir kere, korku insanı bin kere öldürür. İnsan bildiğini terk etmeden bilmediğine ulaşamaz ve insan en çok da kendini bilmez. Sevgili Çinli düşünür Lao Tzu'nun söylediği gibi, sabrın tükenmediği demir, aklın geçemediği şehir, iradenin yıkamadığı kale de yoktur. Samoa dilinde Papalagı, göğü delen adam anlamına gelir. Kabile reisi Tuyuvay'ın cümleleri çok değerlidir. Medeniyetin tek kaynağı vardır, o da doğadır. Barbaros Altuğ'un yabancı kitabında olduğu gibi, yanımda yatıp bana sarılan birinin sıcaklığını hissediyordum. Sanki gerçekmiş gibi uyandığımda yüzüme bakınca gülümseyen birinin başka bir şeye benzemeyen mutluluğu. Ama giderek çok uzakta, gözlerimin artık seçemeyeceği kadar uzakta bir hayal. Var mıydı, yok muydu? Artık benim bile emin olmadığım bir mutluluk hayali. Eliot'un söylediği gibi, kimseye iyi veya kötüdür demekte acele etmiyorum. Çünkü insanlar beni her zaman şaşırtmayı başarmışlardır. Cesaretli bir adam tek başına çoğunluktur. Faruk Tufan'ın söylediği, annem benim için mutfaktan gelen tabak çanak sesleridir. Mutfaktaki su sesi, pencereyi açma sesi, namaz kılarken duyulan fısıltı sesidir. Ev sesleri annemdir. Annem biraz da ev sesleridir. İranlı bir müzisyenin kitabından, sevmek sıra dışı ya da kahramanca şeyler yapmak değil, sıradan şeyleri hassasiyetle yapmaktır. Nabokov'un, her şeyin en iyisine sahip olan değil, sahip olduğunun tadını çıkaran mutludur cümlesi. İbrahim Ateş'in Benimle Aşık Konuş kitabında, her veda hüzne gebedir. Hüznün getireceği ise tam bir bilmecedir. Ve Murakami'nin, gönlü geniş insanları seviyorum. Vefakar insanları, kusur kapatanları, kendi gibi davrananları, başkası olmayanları seviyorum. Flaubert'in, hayatın en güzel günleri daha erken demekle geçer. Sonraysa çok geç olur. Ve İbni Haldun'un, kimsenin iç alemine karışma. Kimseyi iç alemine karıştırma. Kimseye iç alemini açma. Gizli tut. Yan ama tütme. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Sizin de mutlaka sevdiğiniz kitap cümleleri vardır. Yazın bize. Yazın bize ki sevdiğiniz cümleler duyulsun. O cümleleri duyabilmek için de kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 25, düzeltiyorum, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

güneye gidenizinde Çeşme ile Fethiye arasında. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la

Anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerinize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta, Türk evinde, Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski ile Vladimir Zelenski'yi kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Zelenski görüşmenin ardından basına Ukrayna ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığını belirterek ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik açıklamasında bulundu. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna müdahale ettiği tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklandı. Böylece Kozinoğlu soruşturmasında tutuklananların sayısı 9'a yükselmiş oldu. Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında yatırım yoluyla kazanç sağlama vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 23 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 zanlı hakkında adli işlemlerin sürdüğü, 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 10 firari zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı Eurocontrol'ün Ağustos ayına ilişkin Avrupa Aylık A Operasyonları raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'na günlük 1424 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1418 uçuşla Amsterdam, 1330 uçuşla Londra Heathrow ve 1321 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı da günlük 1040 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8. havalimanı oldu. Gazze Şeridi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazında 17 gündür süren çalışmalar sonucu 101 Filistinli'nin naaşının kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke Rusya'ya Ukrayna'da barışa giden yolun açılması için tam, derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu. Ukrayna'nın Mart 2025'ten bu yana tam, derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul ettiği ifade edilen açıklamada Rusya'yı barışa giden anlamlı diplomasi ve müzakerelere doğru atılması gereken bir adım olarak aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz denildi. Ve spor, milli boksör Samet Gümüş, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 50 kiloda Azerbaycan'ın rakibine yenilerek bronz madalya elde etti. Milli boksör Nurselen Yalgettekin de şampiyonada kadınlar 48 kilo yarı finalinde Ukraynalı rakibine 4-1 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Nurselen ilk kez büyükler kategorisinde bu seviyede madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum. Sayın

0: Dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gerede Kızılcahamam Ankara yolu Kızılcahamam Gerede istikametinin 21 ila 22. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı Çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 0 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Iğdır Aralık Dilucu yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
3: Bilinçliyim.
4: Temiz tutuyorum.
3: Koruyorum.
5: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
7: Çünkü çevre benim.
2: Hadi sen de çevre benim de.
8: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin

0: biliyor muydunuz?
1: Yiyecekler niçin tuzlanarak saklanıyor? Yiyeceklerimizin bozulmasına gözle göremeyeceğimiz kadar küçük mikroorganizmalar sebep olur. Yiyeceklerimiz bakteri, mantar gibi mikroorganizmaların içerisinde hızla çoğalabileceği özellikte yaratılmışlardır. Mesela bir bakteri uygun ortam bulursa 24 saat içerisinde 1 milyon sayısına ulaşabilir. Bu da içinde bulunduğu yiyeceğin bozulması anlamına gelir. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlar bu canlıların çoğalmasına müsait değildir. Derin dondurucuda besinleri bozulmadan uzun süre saklayabiliyoruz. Bir de aşırı şekerli, aşırı tuzlu, alkollü, asitli ortamlar bakteri ve mantarların yaşamasına müsait imkan sağlamazlar. İnsanoğlu bu bilgiden yola çıkarak sağlıklı ve ucuz olmasından dolayı tuzlu su içerisinde yiyecekleri saklama yoluna gitmiştir. Salamura adı verilen bu metot daha çok turşu yapımında kullanılır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yağmur yağdığında gerçekten toprak kokar mı? İnsanların yağmur yağdıktan sonra belki de en zevk aldıkları olaylardan biri de oluşan kokudur. Oluşan kokunun toprak kokusu olduğu insanlar tarafından sanılmakta ve bu kokunun toprak tarafından yayıldığına inanılmaktadır. Peki bu kokunun gerçek sahipleri kimlerdir? Yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkmalarının özel bir nedeni var mıdır? Nem ve yağmurun kokusunun burnumuza kadar gelmesindeki rolü nedir? Toprakta binlerce çeşit canlı bulunmaktadır. Bu canlılardan biri ise Actinomycetes adındaki bakteridir. Nemli ortamlarda yaşayan bu bakteriler sporla çoğalarak çok kısa bir süre içinde kendilerini katlayabilir sayılara ulaşabilmektedir. Bu bakteriler aslında yağmur yağdıktan sonra oluşan kokunun da kaynağıdır. Sporla çoğalan bu bakteriler yağmurun yağmasıyla birlikte hızla yer değiştirirler. Bu durum sırasında nemli ortamda bulunması kokunun hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar. Daha açık bir ifadeyle toprak üzerinde bulunan Actinomycetes bakterileri hareketsiz bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Yağan yağmur sonrasında ise bu bakteriler yağmurun oluşturduğu hareketle başka alanlara taşınmaktadırlar. Ayrıca nemin de ortamda bulunmasıyla taşınan bu bakteriler kokularını rahatlıkla çevreye yayabilmektedirler. Yani insanların toprak kokusu sandığı bu olay Actinomycetes adındaki bakterilerin taşınmasıyla mümkün olmaktadır. Bunun yanında toprakta bulunan bazı diğer bakteriler de bu kokulara yardımcı olabilir. Bu sayede koku burnumuza daha sağlıklı ve daha yoğun bir şekilde ulaşır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Sivrisineklerin yaydıkları hastalıktan ölen insanların sayısının şimdiye kadar yapılmış tüm savaşlarda ölen insanların sayısından daha fazla olduğunu, bir insanın 7 dakika içerisinde uykuya daldığını, yunusların uyurken daireler çizdiğini, dairenin dışına bakan gözlerini avcıları gözlemek için açık tuttuklarını, belli bir süre sonra yan dönüp aksi yöne daireler çizmeye devam ettiklerini ve diğer gözlerini açtıklarını, çöp bidonu içindeki yemek artıklarının hiç koku vermeden piramit içinde mumyalaştığını, dünyada zeytinyağlılar isimli tek alt mutfağa bizim sahip olduğumuzu, arıların bizim için görünmez olan mor ötesi ışınlarını görebildiklerini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, cuma günü ilk saatlerde batısında güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen iklim etkinliği programında konuştu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 zirvesini bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz dedi. COP31 vizyonunu uygulama COP'u anlayışıyla inşa ettiklerini belirten Erdoğan, bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz. İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Öte yandan haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikte işlemleri sürüyor. İstanbul'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de düzenlenen 4 ayrı operasyonda 374 kilo 650 gram uyuşturucuyla 569 kilo 850 gram katkı maddesi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda konuştu. Zelenski, Rusya'nın petrolünün, fabrikalarının veya limanlarının ülkesinin hedefinde olmadığını söyledi. Rusya parası olduğu zaman diplomasiye hayır diyor ifadelerini kullanan Zelenski, Rusya'nın gelir kaynaklarının hedef olmaya devam etmesi gerektiğini, Rusya'nın mali kaynaklarının ve üretim kapasitesinin durdurulması gerektiğini söyledi. Silahlar, savunma ve yaptırımlar hakkında konuştuğu için Ukrayna'nın sadece savaşa odaklanmış gibi görünüyor olabileceğini dile getiren Zelenski, fakat Ukraynalılar bu savaşı kendileri seçmedi. Biz ölmemeyi, ülkemizi ve ailelerimizi yitirmemeyi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kaybetmemeyi seçtik ve kendimizi savunuyoruz dedi. İnsansız hava araçları konusunda pek çok ülkeyle işbirliğini sürdürdüklerini belirten Zelenski, Ukraynalılar bu kışın bizim için çok zor geçecek bileceğinin farkındalar. Ancak buna karşılık bu kışı Rusya içinde zorlu hale getirmekten başka seçeneğimiz olmayacak ifadelerini kullandı. Ve spor, milli boksör Havanur Kituda, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda artı 80 kiloda Polonyalı rakibini ikinci raundda nakavt ederek adını finale yazdırdı. Havanur finalde 25 Eylül Cuma günü Rus rakibiyle karşılaşacak. Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında ikinci raundda nakavt ederek adını finale yazdırdı. Havanur finalde 25 Eylül Cuma günü Rus rakibiyle karşılaşacak. Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gerede Kızılcahamam Ankara yolu Kızılcahamam Gerede istikametinin 21 ila 22. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 0 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Iğdır Aralık Dilucu yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 24 Eylül Çarşamba. Saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bölgelerimizden son hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımız kanalıyla son hava tahminlerini paylaşacağız. 24 Eylül Perşembe günü basına gündem programımızda. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri aktaracağız. Programımızın birinci bölümünde Ankaralı ve İstanbul'lu dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Her programda olduğu gibi programımızın ikinci bölümünde tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz. Sizlere efendim güzel bir gün diliyoruz. Programımıza Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Terminatör zirvesi başlığını atmış gazete bugün manşetine insanlığın geleceği bu buluşmada üst başlığıyla veriliyor haber. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin yapay zeka kaynaklı büyük siber saldırılar ve ulusal güvenlik krizlerine karşı acil

0: bir hat kurulmasını görüşecek. Ancak taraflar çiplerden yatırımlara kadar teknoloji savaşında geri adım atmaya yanaşmıyor. Manşet haberini başlık ve alt başlığıyla birlikte paylaştık. Detaylarını da aktaracağız. Günün ilk bağlantısından sonra uzmanımız Sayın Barış Uzun hattımızda şu anda. Günaydın efendim.
1: Günaydın diyorum. İzmir'den sevgi ve saygılarımı sunuyoruz size ve dinleyenlerimize.
0: Teşekkür ediyoruz. Bil mukabele son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz için Barış Bey.
1: Hemen aktarayım. Bölgemiz bugünü parçalı ve az bulutlu olarak geçirecek. Hava sıcaklıkları düne nazaran 2 ila 4 derecelik artış gösterecek. Bölge genelinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette bugün için rüzgar beklentimiz var. İl merkezlerimizde beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 26, Manisa 24, Çanakkale 23, Aydın 28, Balıkesir'in ise bugün en yüksek beklediğimiz sıcaklığı 23 derece olacak. Ege Denizi'nde yine parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 3 ila 5 açıklarda yer yer 6 vapur kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 açıklarda 3 metre dolayında olacak. Görüş mesafesi ise 10 kilometrenin üzerinde olacak. Çeşme Bodrum arasında ise yine kuzey-kuzeybatılı rüzgarlar hakim. 4 ila 6 vapur açıklarda yer yer 7 vapur kuvvetinde rüzgar bekliyoruz. Dalga yüksekliğinin ise 1,5 ila 2,5 açıklarda ise 2,5 ila 3,5 metre dolayında olacak. Tahmin ediyoruz. Görüş mesafesi yine 10 kilometrenin üzerinde olacak. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar dilerim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Barış Bey. İyi günler efendim. İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Milliyet gazetesinden paylaşıyoruz manşet haberini. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugün Washington'da yapacağı zirvenin gündeminde yapay zeka kaynaklı ciddi olaylar için karşılıklı bildirim mekanizması kurulması bulunuyor. Yapay zeka acil hattı olarak tanımlanan sistem, ulusal güvenliği tehdit edecek bir olayda iki başkent arasında hızlı bilgi akışı sağlamayı amaçlıyor. Sistemin hangi olaylarda devreye gireceği açıklanmadı. Mekanizmanın işlevi güven yaratmaktan çok, kriz sırasında yanlış suçlama ve kontrolsüz tırmanma ihtimalini azaltmak olacak. Çin'in resmi açıklamasında tarafların yapay zeka ile bağlantılı görüştüğü belirtildi fakat bildirim mekanizmasının kabul edildiği açıklanmadı. Pekin'in temkinli tutumunda Washington'ın güvenlik söylemini Çin'in teknolojik gelişimini sınırlamak için kullanabileceği kaygısı etkili oluyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Başkan Trump ve eşi Melania Trump, Jinping ve eşini bizzat karşıladı. Bilgisi veriliyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Adana ve çevresi için son hava tahminlerinde sıra bilgileri uzmanımız Sayın Hasan Erdem'den alacağız. Günaydın efendim.
2: Günaydınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım Adana ve çevresi için.
2: Teşekkür ederim. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin yapmış olduğu değerlendirmeye göre bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'in batısı ile Mersin'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki hava sıcaklığı ise şu şekilde. Adana 30, Mersin 30, Kahramanmaraş 29, Osmaniye 30, Gaziantep 28, Kilis 30, Hatay 28 derece olarak bekleniyor. Aktaracaklarım şu anda bunlardan ibaret. Teşekkür ederim.
0: Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Hasan Bey. İyi günler efendim. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan Sayın Hasan Erdem bizlerle paylaştı. Manşet haberini aktarıyorduk. Alt başlığı var. Alarm zilleri neden çalıyor sorusu var. Gelişmiş yapay zeka modellerinin birkaç ay içinde internet üzerinde büyük çaplı siber operasyonlar gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşabileceğini savunan Anthropic CEO'suna OpenAI ve Tesla ile SpaceX'in kurucusu olsa Elon Musk da destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri tek başına yavaşlarsa Çin'in öne geçeceğinden, Çin yavaşlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin avantajını büyüteceğinden endişe ediyor. İsmail Şahin'in özel haberi 6. sayfada veriliyor bugün Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, İstanbullu dinleyicilerimiz için trafiğe göz atalım. Ardından yine Milliyet gazetesinden haberler paylaşmaya devam edeceğiz. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcıyken Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğun, Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı görünüyor. TEM'de Çamlıca Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar, yine TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar, E5 Haliç Köprüsü'nde Topkapı'dan Mecidiyeköy'e kadar, TEM'de karayollarından Seyran Tepe'ye kadar, D100 Karayolu'nda Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar, E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yoğunluk var. 35 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Bağdat Caddesi minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi basın ekspres yolu, İdeal Tepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1 saat 10 dakikada gidiliyor. Şile yolu Caddesi, Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu, Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada kat ediliyor güzergah. TEM'de Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 25 dakikada gidiliyor. Mehmet Akif Bulvarı, Kemal Sunal Caddesi, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar yarım saatte gidilebiliyor. TEM'de Levent Viyadüğü'nden Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar yarım saat yolculuk süresi. TEM'de Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 20 dakikada gidiliyor. D100 Karayolu'nda Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar, Büyükdere Caddesi TEM Maslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 20 dakikada gidilebiliyor. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis İmebulsan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Abbasağ'dan Tersane'ye kadar 10 dakika yolculuk süresi İstanbul'da. Trafikte sizlere kolaylıklar diliyoruz. Milliyet gazetesinden haberler paylaşmaya devam edelim. PKK Irak'ta Sincar'dan çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türk evinde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi kabul etti. Görüşmenin ardından yayınlanan ortak açıklamada Türkiye ile Irak'ın güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Taraflar Sincar'da Irak Devlet Otoritesi'nin bütünüyle test edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgedeki varlığına son verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İklim zirvesinde COP31 mesajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki iklim etkinliğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayışıyla inşa ettik. Sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefler belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz dedi. Kullan at kültürü bitmeli başlığı da yer buluyor bu haberin hemen altında. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katılarak uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz. Birinci meselemiz kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalı dedi. Netanyahu New York'u yerdi. Birleşmiş Milletler'e hitap etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun New York ziyareti gerilim yarattı. Kentteki Yahudiler, İsrailler ve Siyonizm karşıtları Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler ziyaretinde protestolar düzenlemeyi planlarken olağanüstü önlemler alındığı, İsrail Başbakanı'nın da ziyareti kısa kesmeyi planladığı ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran'a ilaç olmadığı başlığı verilmiş Milliyet gazetesinin birinci sayfasında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en önemli ve dikkat çeken görüşme İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff arasında gerçekleşti. Ancak Katar'ın arabuluculuğuyla gerçekleşen görüşmede herhangi bir ilerleme kaydedilmediği bildirildi. Hedef insansız hava aracına tam isabet. Roketsan, Kara Ok kısa menzilli tank savar silah sisteminin ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurduğunu açıkladı. Üzerinde yer alan kızıl ötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen Kara Ok, zırh delici performansıyla sahada operasyonel güç sağlıyor. Kara Ok, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor. Yavaş, CHP'den istifa etti. CHP sözcüsü Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP'nin 100. yıl dönümünde yaptığı görüşme ile ilgili yeni parti lideri Özel'i de bilgilendirdiği açıklamasını eleştirip kimse kendini CHP'nin üstünde görmemeli dedi. Bu açıklamadan dakikalar sonra Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş'ın ardından 8 ilçe başkanı da istifasını sundu. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz ilk turda 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. İkinci tur 4-4 eşitlikle sonuçlanırken 1 oy geçersiz sayıldı. Tartışmaların ardından CHP ve Yeni Parti salonu terk etti. Dördüncü turda 5 oy alan Türk Yılmaz seçildi. Savunmada dev anlaşma Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariği kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı. Göçmen kaçakçılığında lüks taktik başlığı var. Milliyet gazetesinde detayını Samsun ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra paylaşalım. Uzmanımız Sayın Mümin Turan hattımızda. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden Mümin Bey.
3: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bu yağışların Samsun, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar 4 ile 6 derece civarında azalacak. Rüzgar ise kuzeyli yönden hafif ve orta kuvvetli esmeye devam edecek. Kuvvetli yağış uyarımız var. Bölgemiz geneline devam eden sağanak yağışların Samsun, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Bu yağışların bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Sıcaklar şöyle: Samsun, Kastamonu, Ordu ve Tokat'ta 19, Sinop'ta 24, Amasya'da 18, Çorum'da 17 derece bekleniyor. Nurşen'in son tahminleri bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Mümin Bey, iyi çalışmalar diliyoruz size ekip arkadaşlarınızla birlikte.
3: Teşekkürler, yayına.
0: Sağ olun efendim, iyi günler. Samsun ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Milliyet gazetesinden paylaşıyoruz haber. Muğla Milas açıklarında yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 4'ü çocuk, 12 düzensiz göçmenle 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılarının dikkat çekmemek için başvurduğu yöntem şaşkınlık yarattı. Göçmenlerin Avrupalı turistler gibi şık ve günlük kıyafetler giydiği görüldü. Gece yarısı sokakta dehşet. Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesinde Fatih Kapçı, tartışma sonrası babasının evine gitmek için evden çıkan eşi Ayşe Kapçı'yı sokakta pompalı tüfekle ateş edip öldürdü. Fatih Kapçı gözaltına alınırken çiftin iki çocuğu koruma altına alındı. Bir yılda 12 gün boşa gidiyor. Esenler Belediyesi Profesör Doktor Saadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyeti yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Trafik yoğunluğu ise kişi başına yılda 288 saate varan zaman kaybına neden oluyor. Bu süre yaklaşık 12 tam güne karşılık geliyor. El Nino 451 bin can alabilir. Chicago Üniversitesi'nin raporu dünyayı El Nino'ya karşı uyardı. Uyarıya göre Haziran 2026 ve Şubat 2027 arasında El Nino'ya bağlı olarak 451 bine kadar ısı kaynaklı ölüm gerçekleşebilir. El Nino'nun Şubat sonunda sona ermesi beklenmesine rağmen etkilerinin gelecek yaza kadar görüleceği, sıcaklık tehlikesinin muhtemelen devam edeceği belirtiliyor. Logonun üzerinden başlıklara göz atalım. Milliyet gazetesinde Haydarpaşa'nın temeli erimiş. Haydarpaşa Garı'nın temelindeki 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde kaldığı, %80'inin zamanla yok olduğu belirlendi. Suya doygun zeminde sıvılaşma, oturma ve yana kayma riski saptanırken tarihi yapının çevresi fore kazık ve enjeksiyonla güçlendiriliyor. Uzmanlara göre risk varsa müdahale şart deniyor haberde. Ortada sorun var. Spor haberinin başlığı UEFA Uluslar A Ligi'ne Fransa ile yarın oynanacak maçla başlayacak A milli takımımız orta sahada sıkıntılarıyla boğuşuyor. Teknik direktör Montella'nın Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı, Orkun Kökçü'nün belirsizliği nedeniyle orta alanda hamle şansı azaldı. Ümit Milli takımının Ukrayna ile oynayacağı kritik karşılaşma nedeniyle de takviye yapılamıyor deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, spor haberiyle noktaladık Milliyet gazetesini. İstanbul'a gidelim bakalım bu bölge için son hava tahminleri neler? Uzmanımız Sayın Nedret İrem Yılmaz'dan alacağız değerlendirmeleri. Günaydın efendim.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım İstanbul ve çevresi için.
4: Teşekkürler. Bölgemiz için yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul ve çevre illerin parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredeceğini öngörüyoruz. Rüzgarımız kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Herhangi bir güncel meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. İstanbul ve çevre illerdeki hava şu şekilde. İstanbul parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Kocaeli parçalı az bulutlu 21 derece, Sakarya parçalı az bulutlu 22 derece, Edirne parçalı az bulutlu 25 derece, Tekirdağ parçalı az bulutlu 21 derece, Kırklareli parçalı az bulutlu 23 derece ve Yalova parçalı az bulutlu 21 derece. Denizlerde havamız şu şekilde. Herhangi bir fırtına beklentimiz yok. Sinop, İğneada yani Batı Karadeniz hattında hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarı batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüşü iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5 metre, görüşü iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Nedret Hanım.
4: İyi yayınlar.
0: İyi günler, hoşça kalın. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Bir şarkı arası verelim, ardından gazetelerden başlıklarla basın gündem programımız devam edecek. Müzik

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Basında gündem programımızda gazetelerden başlıkları aktarıyoruz, haberleri paylaşıyoruz. Ayrıca telefon bağlantılarımızla da uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alıyoruz. Van ve çevresi için son değerlendirmeleri alacağız. Uzmanımız Sayın Bilizar Hisarcıklıoğlu'na kulak verelim. Günaydın efendim.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeler neler? Bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan öğle saatlerine itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi tahmin edilmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 24, Van 26, Muş ve Hakkari 29 derece olacağı tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi günler. Van ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Sevgili dinleyenlerimiz, Sabah gazetesinden paylaşacağız haberler. Gazetenin manşetinde bugün küresel uyanışın öncüsü Erdoğan başlığı var. Yıllardır mazlumların sesini Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya duyuran Başkan Erdoğan, diğer liderlere de ilham oldu. Erdoğan'dan esinlenen liderler bu sene kürsüde hem Gazze'nin dramını anlattı hem de Birleşmiş Milletler'in adaletsiz yapısını eleştirdi. Detayları Iğdır ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra paylaşacağız. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz bizlerle. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşah Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 33, Kars 26, Ağrı 30 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Nurşah Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Eda Hanım.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağlıklı günler, hoşça kalın. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini aldık. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz manşet haberini. 2005'ten bu yana 16 kez Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkan Başkan Erdoğan, tüm mazlum halkların dramını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın Gazze'deki dramı, Siyonistlerin barbarlığını fotoğraflarla anlatması dünyanın vicdanını sarstı. Ürdün, Fransa, Katar, Brezilya, İngiltere, Vietnam, Finlandiya, Belçika gibi pek çok ülkenin lideri Filistin'i ana mesele yaptı. Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür yaklaşımına, Birleşmiş Milletler'de reform zamanı geldi diyerek katılan ülkelerin sayısı da arttı. Birleşmiş Milletler'in yapısına dikkat çeken Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısı yaptı. Konuşması uluslararası ajanslarca canlı yayınlanan Erdoğan, yine mesajları en çok paylaşılan lider oldu. Dünya medyası Erdoğan vazgeçilmez aktör diyor, başlık olarak verilmiş haber 10. sayfada yer buluyor bugün detaylarıyla Sabah gazetesinde. Artık kaybedecek vaktimiz kalmadı sözleri var. Alt başlıkta önceki gece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelen Başkan Erdoğan, dün de Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde bir konuşma yaptı. Erdoğan, Nepal'deki sel felaketi artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi dedi. Türk Hava Yolları'ndan 150 uçaklık dev Boeing antlaşması, Türk Hava Yolları ile Boeing arasında 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağını kapsayan sipariş anlaşması yapıldı. Türk Hava Yolları'nın Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyan anlaşma Erdoğan'ın huzurunda imzalandı. Öte yandan Başkan Erdoğan New York'ta Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bilgisi de veriliyor haberde. Müteahhit İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki haraç tarifesini deşifre etti. Hak edişlerini alamayınca iflas noktasına gelen iş adamı Selim Özderya, ekosisteme 20 milyon lira rüşvet verdiğini itiraf etti. İmamoğlu suç örgütü davasında ifade veren kamu müteahhiti Özderya, Unkapanı Köprüsü kavşağını tamamlamasına rağmen ödemesinin yapılmadığını ve kıskaca alındığını belirtti. Özderya, 750 milyon lira alacağının ödenmesi karşılığında Fatih Keleş'e rüşvet verdiğini söyledi. Fon soruşturmasında 11 kişinin mal varlığına el konuldu. SPK'dan nakit ve varlık çıkışlarına tedbir üst başlığıyla veriliyor haber. 4. sayfada detayları Sabah gazetesinde. FETÖ'cü savcılardan yandaş ajansa servis, Kozinoğlu'nun fotoğrafını FETÖ'cü muhabire çektirdiler. Osman Arslan olarak verilmiş isim 8. sayfada yer buluyor detaylar. Sermaye piyasaları eskisinden daha güçlü. Cevdet Yılmaz'dan MÜSİAD Expo'da önemli mesaj. Sermaye piyasaları eskisinden daha güçlü diyor açıklamaları 6. sayfada yer buluyor Sabah gazetesinde. Yavaş CHP'den istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün CHP'den istifa etti. Bağımsız kalacağım mesajı veren Yavaş'la birlikte başkente 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında Güneydoğu'nun nabzı başlığı var. Şırnak'ın en büyük ilçesi Cizre'deyim. 2023 seçimlerini DEM Parti önde bitirdi. Terörsüz Türkiye'ye tam destek sorunu çözse de Erdoğan çözer diyorlar. Bahçeli'ye sempati var deniyor diyor değerlendirmesinde. Güzellik vaadiyle vurgun İstanbul'da güzellik merkezi başvuru formu görüntüsünde sahte senet imzalatan 10 şüpheli yakalandı. Dudak dolgusu gibi yalanlarla vatandaşları 10 milyon lira dolandıran çetenin mağdurlarından Amine Sertkaya nasıl icralık olduğunu anlattı. Evet, online nefret tuzağı çocukları ele geçiriyor. Manisa'da kan döken liseli saldırgan, dijital şiddeti platformlarda yayınlanan dizileri ve oyunları gündeme getirdi. Son okul saldırısını gerçekleştiren HO'nun dijital dünyadaki seri katillere hayranlık beslemesi, dikkatleri internet üzerinden büyüyen nefret dalgasına çevirdi. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki okul saldırılarının birbirini model aldığını açıklayan uzmanlar, online hayranlık kültürünün hastalıklı hale geldiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen 1999 Columbia Lisesi katliamını model alan 46 okul saldırısının yaşandığı öğrenildi sevgili dinleyenler. Turkuaz'da futbol şöleni başlıyor. Uluslar Ligi'nde heyecan bugün başlıyor. Nefes kesen 3 karşılaşma Turkuaz ekranlarında olacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak günün önemli maçında Hollanda ile Almanya karşılaşacak. Portekiz Galler A Haber'de, Norveç Danimarka maçı ise A2'de ekrana gelecek deniyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, spor haberiyle noktaladık Sabah gazetesini. Ankaralı dinleyicilerimiz için trafiğe göz atalım. Bakalım Ankara'da şu dakikalarda trafikte durum nasıl? Yoğunluk görünüyor çevre yollarında. Konya yolu şehir merkezine kadar, Eskişehir ve Samsun yolları da şehir merkezine kadar yoğun görünüyor sevgili dinleyenler. İstanbul yolu şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı. Havaalanı yolu şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı Ankara'da. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yoğunluk var. Yaklaşık 40 dakika yolculuk süresi. Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Kızlar Pınarı Caddesi girişinden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Sakıp Sapancı Bulvarı Kavşağı'na kadar Tıp Fakültesi Caddesi Talatpaşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar yarım saatte kat ediliyor. Konya yolunda Ahlatlı Bel Kavşağı'ndan Balgat Sapağı'na kadar, Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Tren Garı'ndan NATO yolu girişine kadar, İrfan Baştuğ Caddesi Keçiören Sapağı'ndan Çankırı Caddesi Köprü çıkışına kadar yolculuk süreleri 25 dakika, Bağdat Caddesi'nde Gimat'tan İvedik Kavşağı'na kadar da 25 dakikada gidiliyor. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı De Gaulle Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Maltepe Köprüsü'nden Beştepe Kavşağı'na, Yozgat Bulvarı Etlik Caddesi, Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na, Dikmen Caddesi'nde Cevizlidere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar, Polis Evi'nden de Cevizlidere Caddesi girişine kadar Dikmen Caddesi'nde yoğunluk var. Batıkent Bulvarı Otosanayi Yolu, Batıkent Umut Yolu sitesinden Etimesgut Kavşağı'na kadar, Ayaş Yolu Harikalar Diyarı Kavşağı'ndan Optimum'a kadar yoğun 20 dakika bu güzergahlarda yolculuk süreleri. 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora evlerine kadar da 15 dakikada gidiliyor Ankara'da. Sizlere trafikte iyi seyirler diliyoruz. Diyarbakır'a gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Cahit Eker bizlerle paylaşacak son hava tahminlerini bu bölge için. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Sözü size bırakıyoruz bölgeniz için Cahit Bey.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarının önceki güne göre 1 ila 2 derece civarında azalacağı, rüzgarın ise güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık tahminlerimiz ise şöyle: Diyarbakır 33, Batman 34, Mardin 29, Siirt 32, Şanlıurfa 31, Şırnak 30 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de efendim. İyi günler. Uzmanlarımızdan Sayın Cahit Eker'den aldık Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini. Spor severler için Fotomaç gazetesine göz atalım. Aslan'dan Gyökeres bombası başlığı var. Galatasaray Arsenal'dan ayrılmak isteyen 65 milyon avroluk forvetin peşinde. Bu sezon sadece 2 lig maçında 29 dakika oynayabilen Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'ın forveti Victor Gyökeres ayrılmak istiyor. The Daily Briefing'in haberine göre İsveçli golcü 4-5 takımla görüşme halinde. 28 yaşındaki forvetin temsilcilerinin Galatasaray'la da masaya oturduğu öne sürüldü. İngiliz devi ile 2030'a kadar sözleşmesi olan 1.89 boyundaki yıldızın değeri 65 milyon avro. Fener'den Richarlison atağa bir başlık. Fenerbahçe Tatlım'da gözden çıkarılan Brezilyalı golcü için hamle yapacak. Lukaku'dan memnun olmayan Fenerbahçe yeni bir dünya yıldızının peşinde Richarlison. Team Talk, Sarı Lacivertlerin bu sezon Tatlım'da bir maçta 68 dakika forma giyebilen 29 yaşındaki forvet için devre arasında harekete geçeceğini duyurdu. Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren ve değeri 25 milyon avro olan Brezilyalı golcünün çubuklu forma giymesinin sürpriz olmayacağı dile getirildi. Bizde transfer bitmez sözleri var. Bir başlıkta Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı A-Spor'da gündem özel programına özel açıklamalar yaptı. İtalyano ile ilk görüşmemizde Napoli'ye gidebiliriz dediler. Anlaşamayınca yeniden konuştuk ve bu kez bitirdik. Napoli Başkanı'na bunun için teşekkür ederim. Yaptığımız transferlerin hepsinin adamlıklarına kefilim. Birkaç eksiğimiz var. Geçen hafta devre arasında yapacağımız takviyeleri masaya yatırdık. Şu ana kadar herkesin üzerinde hemfikir olduğu 6 tane net golümüz verilmedi. Mevcut MHK başkanıyla devam etme konusunda niye bu kadar zorluyorlar? Beşiktaş'a karşı olan bir güç kullanma durumunu artık düşünmeye başladık. Bu şekilde gidersek hiç istemediğimiz, hakim olamayacağımız olaylar olur diyor Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yaptığı açıklamada. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızın birinci bölümünün son telefon bağlantısında Konya ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Yıldıray Saka bizlerle. Günaydın efendim.
4: Günaydın.
0: Bölgeniz için söz sizde Yıldıray Bey.
4: Tabii ki hemen aktaralım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar Konya çevrelerinin, gece saatlerine kadar ise Aksaray ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve yok gürültülü sağanak yağışta geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 18, Aksaray'da 19, Karaman ve Niğde'de ise 21 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Yıldıray Bey. İyi günler. Sevgili dinleyenlerimiz, Konya ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Basında gündem programımızda ve son bir haberi paylaşalım. Fotomaç gazetesinden ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alacak Ay Yıldızlı ekibimizin Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağı dev maçlar ATV'de olacak. A Milli Futbol takımımız tarihi zaferleri imza attı, ekranlara geri dönüyor. 25 Eylül Cuma günü Fransa ile oynayacağımız ilk maçın heyecanı ATV'de yaşanacak deniyor haberde. Evet, A Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz ve bu dileklerle noktalıyoruz basına gündem programımızın birinci bölümünü. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla, son hava tahminleriyle, telefon bağlantılarımızla programımız devam edecek.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekat bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen iklim etkinliği programında konuştu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 zirvesini bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 zirvesini bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Avustralya ile birlikte farklı coğrafyalarda

0: destek vermenizi bekliyoruz. İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabilmek bildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Öte yandan haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri sürüyor. İstanbul'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de düzenlenen 4 ayrı operasyonda 374 kilo 650 gram uyuşturucuyla 569 kilo 850 gram katkı maddesi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda konuştu. Zelenski, Rusya'nın petrolünün, fabrikalarının veya limanlarının ülkesinin hedefinde olmadığını söyledi. Rusya parası olduğu zaman diplomasiye hayır diyor ifadelerini kullanan Zelenski, Rusya'nın gelir kaynaklarının hedef olmaya devam etmesi gerektiğini, Rusya'nın mali kaynaklarının ve üretim kapasitesinin durdurulması gerektiğini söyledi. Silahlar, savunma ve yaptırımlar hakkında konuştuğu için Ukrayna'nın sadece savaşa odaklanmış gibi görünüyor olabileceğini dile getiren Zelenski, fakat Ukraynalılar bu savaşı kendileri seçmedi. Biz ölmemeyi, ülkemizi ve ailelerimizi yitirmemeyi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kaybetmemeyi seçtik ve kendimizi savunuyoruz dedi. İnsansız hava araçları konusunda pek çok ülkeyle işbirliğini sürdürdüklerini belirten Zelenski, Ukraynalılar bu kışın bizim için çok zor geçebileceğinin farkındalar. Ancak buna karşılık bu kışı Rusya için de zorlu hale getirmekten başka seçeneğimiz olmayacak ifadelerini kullandı. Ve spor, milli boksör Havanur Kituda, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda artı 80 kiloda Polonyalı rakibini ikinci raundta nakavt ederek adını finale yazdırdı. Havanur finalde 25 Eylül Cuma günü Rus rakibiyle karşılaşacak. Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale yükseldi. Temsilcimiz Avrupa Ligi elemeleri finalinde İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gerede Kızılcahamam Ankara yolu Kızılcahamam Gerede istikametinin 21 ila 22. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 0 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Iğdır Aralık Dilucu yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Havalı Radyo Meteorolojinin Sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Hava tahminleri de olacak. Programımızın ikinci bölümünde de Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Meteoroloji bölge müdürlüklerimize gerçekleştireceğimiz telefon bağlantılarımızda mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz size. Efendim güzel bir gün diliyor programımızın bu bölümünde. İlk olarak Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Ayhan Çoban hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın, teşekkürler.
0: Son değerlendirmeler için söz sizde Ayhan Bey.
1: Sağ olun. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvete yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugünün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ, Adıyaman, Tunceli 30, Malatya 29, Bingöl 28 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyoruz Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Ayhan Bey. İyi günler. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 24 Eylül 2026, tarihte bugün 787'de güvenlik nedeniyle ertelenen 2. İznik Konsili İznik'te tekrar toplandı. Resim düşmanı ikonoklazm dönemde yapılan bu toplantıda resimlere dönüşü sağlayan kararlar alındı. 1566'da Osmanlı'nın 11. padişahı 2. Selim tahta çıktı. Evet, tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktarmaya devam edeceğiz. Ankara bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Ali Kaplan'a kulak verelim. Günaydın efendim.
2: Günaydın. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bizlere bölgemiz için Ali Bey?
2: Tabii aktarayım. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece arasında düşmesi bekleniyor. Rüzgarların genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen güne ait en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde olacak. Ankara ve Düzce 20 derece, Çankırı, Kırıkkale 22 derece, Bolu 17, Zonguldak 19, Bartın 23 ve Karabük 19 derece olacak. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi günler.
0: Sağolunuz efendim, iyi günler. Ankara ve çevresi için son tahminler böyleydi. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktarmaya devam edelim. Tarihte bugün 1852'de Fransız Henri Giffard ilk kez zeplinle uçtu. 1868'de Lares Cumhuriyeti güçleri ile İspanyol sömürge hükümeti arasında El Pepino Muharebesi gerçekleşti. 1906'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletindeki Devil's Tower, Türkçe adıyla Şeytan Kulesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt tarafından ülkenin ilk ulusal anıtı olarak ilan edildi. 1922'de Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesi Yunan işgalinden kurtarıldı. 1940'da 2. Dünya Savaşı'nda 129 İngiliz bombardıman uçağı Berlin'deki endüstriyel hedefleri bombaladı ama sis sebebiyle bombaların 6'sı dışında hepsi boşa gitti. 1956'da Türk Dil Kurumu en iyi yapıt ödülünü Ali adlı romanıyla Orhan Hançerlioğlu kazandı. 1960'da 27 Mayıs darbesiyle iktidardan uzaklaştırılan Demokrat Parti yönetiminin yargılanması amacıyla Yüksek Adalet Divanı kuruldu. 1973'te Guinea-Bissau Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti. 1973'te şair Şüküfe Nihal Başar vefat etti. 1981'de Asala'ya bağlı Ermeni militanlar Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunu bastı. Güvenlik görevlisi Cemal Özen öldü. Başkonsolos Kaya İnal yaralandı. sağlandı. 1987'de Süleyman Demirel DYP Olağanüstü Kongresi'nde oy birliğiyle genel başkan seçildi. Demirel 12 Eylül askeri darbesi sonrası resmen siyasete döndü. 1996'da şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, 1997'de tarihçi ve akademisyen Fikret Işıltan, 2008'de gazeteci ve yazar Kazım Kanat vefat etti. 2013'te Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Avaran şehri yakınlarında 7,7 büyüklüğünde çok kuvvetli bir deprem meydana geldi. Depremde en az 825 kişi yaşamını yitirdi ve yüzlerce kişi de yaralandı. 2013'te gazeteci Deniz Testel, 2015'te milli futbolcu Uğur Dağdelen vefat etti. Ve son olarak 2015'te Hac'da izdiham yaşandı. Suudi Arabistan'da Hac sırasında yaşanan izdiham sonrasında en az 769 kişi yaşamını yitirdi. 900'den fazla kişi de yaralandı. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Sırada Akşam gazetesinden haberler var. Vazgeçilmez aktör Türkiye başlığını atmış gazete bugün manşetine. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler reformu, Filistin meselesi ve bölgesel gerilimlere dair sözleri dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 4. sırada seslendi. Konuşması yaklaşık 35 dakika sürdü. El Cezire, Erdoğan'ın Gazze'yi utanç verici toplama kampı olarak nitelemesini ön plana çıkardı. Türkiye bölgesel ve uluslararası aktör yorumuna yer verdi. Arap News, dünya 5'ten büyüktür çağrısına dikkat çekti. İsrail medyası, Birleşmiş Milletler kürsüsündeki soykırım laflarının altını çizerken, Yunan medyası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyetini tanıyın çağrısını meydan okuma olarak duyurdu. Guardian, vicdan sahibi kimse Gazze'ye göz kapatamaz sözlerine özel yer verdi. Erdoğan, NATO zirvesinde tabanca hediye etmişti. Navrotski kılıç hediyesiyle jest yaptı. Ukrayna'da yenişemediler. Erdoğan, Polonya Başbakanı Navrotski ile görüşmesinde Rusya ve Ukrayna'nın yenişemediğini belirterek Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı dedi. Sincar'ı da PKK'dan kurtardık. Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesinde güvenlik alanında mutabakata varıldı. Türkiye ve Irak, Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisini sağlayacak, silahlı unsurların varlığına son verilecek. Bölgede güvenlik sağlandıkça Türk Silahlı Kuvvetleri, Başika Zilkan yerleşkesini Irak hükümetine devredecek. Türk üstlerine yasal statü bir başlık. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkenin kuzeyindeki Türk üsleri için bir yasal düzenleme yapıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Golan Suriye'dir resti çekti. Kullan at kültüründen vazgeçmeliyiz sözleri var bir haberde. Emine Erdoğan, New York'ta yüksek düzeyli enerji dönüşümü toplantısında konuştu. İlk meselemiz, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kültürü terk etmek olmalı, diyor. Erdoğan ayrıca katılımcıları Antalya'daki COP31'e davet etti. Bilgisi de veriliyor haberde. Tera'nın patronuna tutuklama. Fon soruşturmasında tutuklanan Tera ve Pusula portföyün patronlarının da aralarında olduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız dahil 5 kişi tutuklandı. İki patrona suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması yöneltildi. Gün içinde de 11 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Aynı soruşturmada tutuklanan Profesör Kerem Alkin ifadesinde Tera için toplu fon çıkışı halinde şirketin sorun yaşayabileceğini vurgulayan 54 sayfalık risk raporu hazırladığını anlattı. Olağan dışı veya anormal bir durum saptamadığını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, piyasanın bir süredir mercek altında olduğunu belirterek Türk Hava Yolları'ndan değerli hisse var. Hayatın akışına aykırıydı dedi. Vatandaşımızın hakkının peşindeyiz başlığı altında veriliyor haber. Gürlek, para kaçırmasınlar diye fon sahiplerine tedbir uyguladık. Yurt dışına kaçıranları da getirip vatandaşlarımıza vermeyi amaçlıyoruz yurt dışına kaçırılanları da getirip vatandaşlarımıza vermeyi amaçlıyoruz diyor açıklamasında. Antalya bağlantımız hazır. Uzmanlarımızdan Sayın Murat Dıştın'dan alacağız son tahminleri. Günaydın efendim.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgeniz için söz sizde Murat Bey.
3: Tabii bugün bölge genelinde parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerde yer yer çok bulutlu. Ve özellikle Antalya'nın doğu yüksek kesimlerinde aralık sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklıkları, gece sıcaklıkları sahil kesiminde 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 5 derece azalıyor. Rüzgar kuzey batı, öğleden sonra güney yönlerden zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Yağış alan bölgelerde yağışla birlikte yer yer kuvvetlice esebilir. Bugün için herhangi bir meteorolojik uyarımız yok. Onun dışında bölge genelinde merkezlerde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Bugün Antalya'da 30 derece bekliyoruz. Muğla 25, Isparta ve Burdur'da ise günün en yüksek sıcaklığını 22 derece bekliyoruz. Denizlerimizde ise rüzgar kuzey ve batı yönlerden 4-6. Öğleden sonra Antalya Körfezi güney yönlerden 3-5 kuvvetine düşüyor. Daha da yüksekliklerimizde 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre dolaylarında olacak. Hava denizlerde de parçalı, yer yer çok bulutlu. Sadece öğle saatlerinde Manavgat, Gazipaşa arasında mevcut sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bölgeyle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Murat Bey. İyi günler efendim. Antalya ve çevresi için aldık son tahminleri. Akşam gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Adalarda AK Parti dönemi başlığı var. CHP'li başkanı yolsuzluktan tutuklanan Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. AK Partili Kemal Türk Yılmaz kazandı. İstifa etti, bağımsız kalacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Ardından 8 CHP'li ilçe belediye başkanı daha aynı kararı aldı. Göçmen teknesinde şık tedbir. Muğla'dan yelkenliyle Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 göçmen yakalandı. Teknedekilerin dikkat çekmemek için şık giyindikleri görüldü. Türk Hava Yolları 150 Boeing alıyor. 100'ü kesin, 50'si opsiyonlu olmak üzere 150 Boeing 737 Max alımını öngören anlaşma dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Erdoğan huzurunda imzalandı. Gelin olacaktı, katil oldu. Adana'da nikah işlemleri için hastaneye gitmeye hazırlanan çiftin tartışması kanlı bitti. Hastaneye gitmek için erken uyandırılan Hasan Temur'la nişanlısı Ayşenur Kirill arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada eline geçirdiği bıçağı nişanlısının göğsüne saplayan genç kız, "Bana yumruk atınca kendimi kaybettim, öldürmek istemedim," dedi açıklamasında. Türkiye %2,7 büyüyecek. OECD Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7 büyüyeceğini ve dezenflasyon sürecinin başarıyla devam edeceğini öngördü. Dördüncü sayfada veriliyor haber akşam gazetesinde. Son bir haberi paylaşalım. Az kalsın batıyormuş. Haydarpaşa Garı'nın altındaki 1000 ahşap kazığın %80'inin yok olduğu tespit edildi. Güçlendirme çalışmaları başladı sevgili dinleyenlerimiz. Bu haberle noktaladık gazeteyi. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu'dan alacağız değerlendirmeleri. Günaydın efendim.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminler için söz sizde Sebahattin Bey.
4: Teşekkür ederim. Afyonkarahisar Bölge Tahmin Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derecelik bir düşüş beklentimiz var. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizin detaylarında ise Afyonkarahisar az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 19 derece. Denizli az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 24 derece. Uşak az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığının 20 derece olmasını bekliyoruz. Güne dair yapmış olduğum son değerlendirme bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Sebahattin Bey.
4: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Bir şarkı dinleyelim. Ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden haberlerle programımız devam edecek.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden haberler paylaşmadan önce Eskişehir ve çevresi için son hava tahminlerini alalım. Uzmanlarımızdan Sayın Suat Yıldırım hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde Suat Bey.
1: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Bilecik'te 18, Bursa'da 20, Kütahya'da 17 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeler aktardı. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Suat Bey. Sağlıklı günler. Eskişehir ve çevresi için aldık son hava tahminlerini, Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşalım haberler. Siyasi namus dersiyle istifa başlığı var manşetinde gazetenin. Bugün Mansur Yavaş Butlan'dan gelen sert açıklama sonrası CHP'yi bıraktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Butlan yönetiminden siyasi aidiyetini belli etmesine yönelik açıklamalar gelmesinin ardından partiden istifa ettiğini açıkladı. Siyasi namus gereği diyen Yavaş, görevini bağımsız yürüteceğini belirtti. Ardından 8 ilçenin belediye başkanı da CHP ile yollarını ayırdığını duyurdu. Gerilimin başında CHP'nin 9 Eylül'de yaptığı kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'i bilgilendirdiğini belirten Mansur Yavaş, gün Butlan yönetiminin kimse kendisini CHP'den üste göremez, görmesin çıkışının ardından istifa etti. Butlan koltuktan kalkacak gibi değil. CHP'nin Butlan yönetiminin sözcüsü Müslüm Sarı, meseleye bir kerelik geldik, bu düzenlemeleri yaptık diye bakmıyoruz. Bu 2029'a kadar devam edecek bir süreçtir dedi. Adalarda da gasp, başkan vekili seçimi sonrasında belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. Başkan Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından dün İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı. Yeni parti il başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'da olduğu gibi meclis üyelerinin tehdit edildiğini, seçimde usulsüzlük yapıldığını belirtti. Sonuca itiraz edeceklerini belirten Özgür Çelik, bu yaptıklarının bedelini millet onlara ödetecek dedi. Millet bedelini ödetecek başlığı altında paylaşılıyor haber. Özel, gece yarısı karar çıkardılar diyor bir başlıkta. Yeni parti lideri Özgür Özel, adalarda 5 arkadaşımız hapiste. 2 arkadaşımız görevden el çektirildi. Başkan vekilimiz tehditle istifa ettirildi. 2 meclis üyesi yurt dışından döndü. Tehditle karşıya geçti. Birini de gece yarısı kaymakamlığa götürüp göreve iade kararı aldırdılar dedi. AK Parti 31 Mart seçimlerinde 2 belediye meclis üyesi çıkartabilmiş diyor açıklamasında. Sayıştay, kamu ihalelerinin denetiminden de sorumlu olan Kamu İhale Kurumu'nun kendi alım işinde hata yaptığını belirledi. Rapora göre kurum, personel alımı gerektiren hizmeti danışmanlık hizmeti kapsamında temin etmiş, kuralı kendi çiğnedi, kamu ihalelerinin denetiminden sorumlu olan kurum mevzuata uymadı başlığı altında paylaşılıyor haber. Önce atış talimi yaptı. Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında 7 öğrenci taburcu olurken 3'ünün durumu ağırlığını koruyor. Soruşturmadaki gözaltı sayısı 9'a yükseldi. 15 yaşındaki zanlının eylemden bir yıl önce atış talimi yaptığı, planını kuzenine anlattığı iddia edildi. Sevgili dinleyenlerimiz, Trabzon ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere 11. bölgemiz olan Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanımız Sayın İlker Yılmaz hattımızda. Günaydın efendim.
2: Günaydın, merhabalar.
0: Merhaba, bölgeniz için son değerlendirmeleri paylaşırsanız seviniriz.
2: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zaman zaman yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarların kuzeydoğu yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 22, Giresun 20, Gümüşhane 25, Rize 23, Artvin 23 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: İyi günler, hoşça kalın. Trabzon ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nden haberle. Erdoğan aynı şiirle seslendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran Savaşı zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok iyi bir dostum, o sert bir adam dedi Erdoğan. Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmasını Ekrem İmamoğlu'nun 3 Eylül'deki duruşmada tahliye talebinde bulunurken okuduğu "Onlar sanıyorlar ki" şiiriyle bitirdi. Sınır dışı suç gelirine dikkat. Tarihi fon skandalında 7 şirkete ait tasfiye edilen 131 yatırım fonunda parası kilitli kalan yatırımcı sayısı 455.758 kişi olarak açıklandı. FATF Mali Eylem Görev Gücü, sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin sınır dışı suç gelirlerinin izlenmesi ve yasa dışı varlıkların geri kazandırılması konularında daha fazla adım atması gerektiğini duyurdu. 50 milyar lira zarar akıl dışı, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 50 milyar liralık kamu zararı iddiasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Dış krediyi dünyanın en önemli finans kuruluşlarından alacağız, yüksek denetime tabi olacağız ve o paraları firmalara boca edeceğiz. Böyle bir şey mümkün müdür?" diye sordu. Detayı haberin 5. sayfada İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 86. gün başlığı altında veriliyor haber. Sanatçılar dijital haklarını istiyor. Yaklaşık 60 ülkeden 200'e yakın müzisyen ve uzman İstanbul'daki zirvede buluştu. Avrupa'da 27 ülkenin en büyük gücü olan özel kopyalama harcının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçılara ödenmediği belirtildi. Harç ithal edilen cihazlardan gümrük aşamasında alınıyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle noktalamış olduk Cumhuriyet Gazetesi'ni. Son gazetemiz Hürriyet'ten paylaşalım haberler. Hedefle uygulama yaklaşmalı sözleri var başlıkta. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde iklim etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Liderleri 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e davet etti ve zirvenin başarılı olması için destek istedi. Alınacak kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, iddiayla imkanı, hedefle uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonumuzu uygulama kopu anlayışıyla inşa ettik. 2035'e hedefler belirledik. Bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz. İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkumdur, diyor. Ve şöyle devam ediyor. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımlar kendi şartlarına göre şekillenmeli. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken tüm ülkelerden hızla ilerleme beklemek gerçekçi değil. İklim hedefiyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi kalıcı hale getirebiliriz, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tehlikeyi gör, okula sokma sözleri var bir haberin başlığında. Manisa'daki okul saldırısının yankıları sürerken İçişleri Bakanı Çiftçi, il emniyet müdürlerine okulların güvenliğiyle ilgili net talimat verdi. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirinizi alın, diyor verdiği talimatta. Evet, alt başlığı paylaştık. Detayı da aktaracağız. Kayseri ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Mehmet Kaçmaz bizlerle. Günaydın efendim.
3: Günaydın.
0: Neler söyleyeceksiniz bizlere Kayseri ve çevresi için Mehmet Bey?
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı çok kötü. Aralık sağanak ve kuytu sağanak yağıştan geçişi tahmin ediyor. Yağıştan öğle saatlerinden sonra Sivas'ın kuzey kesimlerinde Hasiksara, Doğanşar, Koydeşar, İmdanlı, Suşehir, Akıncılar, Göl ölkelerinde yine o kuvvetli olacağı bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyirciye öngörülen rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden arasında ortak ve tesliğe bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarımız var Sivas'ın kuzeyi için. Onun dışında bölge genelinde bölge genelindeki beklenen sıcaklık değerlerimiz Kayseri 20, Kırşehir 18, Nevşehir 17, Sivas 22, Yozgat 18. Tahminlerimiz kadar iyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Mehmet Bey. Sağlıklı günler. Kayseri ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. Hürriyet gazetesinden paylaşıyoruz haber. Göreve yeni atanan emniyet müdürleriyle toplantı yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, özellikle altını çiziyorum, okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız diyerek şunları söyledi. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Risklerin tespitinde imkanlarımızı etkin kullanacaksınız. Okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini artıracak, devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir, diyor verdiği talimatta. Bakan Mustafa Çiftçi, müdürlerin illerinde huzur ve risk haritası çıkararak risk bölgelerini takip etmesini istedi. Saldırganın fişekleri satın aldığı av bayisinin işletmecisi de dahil 9 kişi gözaltına da fişekleri av bayisinden satın almış alt başlığı içinde paylaşılıyor bu bilgi sevgili dinleyenler. Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul Adalar Belediye Başkan Vekilliği için belediye meclisinde yapılan seçimi CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan'a karşı AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Üçüncü tur öncesinde AK Partililer salona polis çağrılmasını isteyince CHP'liler seçimi protesto edip sonraki turlara katılmadı. Tutuksuz yargılanan ve seçim öncesi kısıtlılığı kalkan CHP'li Çiftçioğlu AK Parti'ye oy verdi. CHP, AK Parti adayına oy veren 3 meclis üyesini ihraç talebiyle disipline sevk etti sevgili dinleyenlerimiz. Son telefon bağlantımızda Erzurum ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sedat Orhan'a kulak verelim. Günaydın efendim.
4: Günaydın.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Sedat Bey?
4: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetle esmesi bekleniliyor. Bölgemiz ilinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 10, Erzincan 18, Ardahan 8, Bayburt 15 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 26, Erzincan 29, Ardahan 25, Bayburt 28 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Sedat Bey. İyi günler efendim. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Son bağlantımız oldu. Hürriyet gazetesinden son haberi aktaralım. İstanbul'un yılda 12 günü trafiğe feda. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre İstanbul'da kişi başına yılda 12 gün trafikte geçiyor. Trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti ise 10 milyar dolara ulaştı. tek çözüm önerisi var. Toplu taşıma deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle ve Hürriyet gazetesiyle birlikte basına gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Sizlere güzel bir gün diliyoruz bir başka basında gündem programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türk evinde bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik işbirliğini her alanda geliştirdiklerini söyleyen Erdoğan, siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ticari ilişkilerimizi de yansıtmayı arzu ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığı bu günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum ifadelerini kullandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonunun tasfiyesi ve ödeme süreçleri konusunda toplantı yapılacak. Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak. Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir acente sahibinin rüşvet iddiası üzerine düzenlenen operasyonda liman başkanı ile bir liman başkanlığı çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüphelinin iş yeri, ev ve araçlarında 66.280 avro, 440 pound, 660 dolar ve 52.200 lira ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Türk Hava Yolları Boeing ile 100'ü kesin, 50'si opsiyonlu olmak üzere 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre sipariş anlaşması New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda imzalandı. Opsiyonlu olmak üzere 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre sipariş anlaşması New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda imzalandı. 2025 yılından bu yana

0: oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Açıklamada ittifakın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterliğine emekli korgeneral Nauman Mahmut'un atandığı duyuruldu. Anlaşmada 3 ülke arasında dönüşümü yürütülecek genel sekreterlik görevini ilk olarak 3 yıl süreyle Pakistan'dan bir genel sekreterin üstlenmesi kararlaştırılmıştı. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor. 2026-2027 sezonunda 20 takımın mücadele edeceği ligde normal sezon 16 Nisan 2027'de tamamlanacak. Normal sezonun ardından play-in ve play-off heyecanı yaşanacak. Sezon şampiyonun belirleneceği 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek dörtlü finalle sona erecek. Yeni sezonda Anadolu Efes, Fenerbahçe, Tarfin ve Beşiktaş olmak üzere 3 Türk ekibi mücadele edecek. Anadolu Efes bu akşam deplasmanda Türkiye saatiyle 21.30'da İspanya temsilcisi Barcelona ile oynayacağı maçla sezonu açacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Diğer temsilcimiz Beşiktaş da ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gerede Kızılcahamam Ankara yolu Kızılcahamam Gerede istikametinin 21 ila 22. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 0 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Iğdır Aralık Dilucu yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sunuyoruz. 24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Antalya Alanya, Mersin Yenişehir ve Mersin Anamur'da 29, Hatay İskenderun ve Muğla Fethiye'de 28, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 27, Muğla Datça'da 26, Muğla Bodrum, Rize, Artvin Hopa ve İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 25 derece. Samsun Atakum Bölge, Balıkesir Ayvalık ve İzmir Dikili'de 24, Giresun, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale, Aydın Kuşadası ve Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 23, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleymanpaşa, Kastamonu İnebolu, Sinop, Bartın Güney Mendirek Feneri, Van Tuşba Liman, Bitlis Tatvan Liman ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 22 derece. Ordu Altınordu ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 21, Düzce Akçakoca'da 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, cuma günü ilk saatlerde batısında güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türk evinde bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik işbirliğini her alanda geliştirdiklerini söyleyen Erdoğan, siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ticari ilişkilerimizi de yansıtmayı arzu ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığı bu günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum ifadelerini kullandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonunun tasfiyesi ve ödeme süreçleri konusunda toplantı yapılacak. Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak. Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir acente sahibinin rüşvet iddiası üzerine düzenlenen operasyonda liman başkanı ile bir liman başkanlığı çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüphelinin iş yeri, ev ve araçlarında 66.280 avro, 440 pound, 660 dolar ve 52.200 lira ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Türk Hava Yolları Boeing ile 100'ü kesin 50'si opsiyonlu olmak üzere 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre sipariş anlaşması New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda imzalandı. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan söz konusu anlaşma, şirketin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi Arabistan'la 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. İttifakın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterliğine emekli korgeneral Nauman Mahmut'un atandığı duyuruldu. Anlaşmada 3 ülke arasında dönüşümü yürütülecek genel sekreterlik görevini ilk olarak 3 yıl süreyle Pakistan'dan bir genel sekreterin üstlendirildi. Kararlaştırılmıştı. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor. 2026-2027 sezonunda 20 takımın mücadele edeceği ligde normal sezon 16 Nisan 2027'de tamamlanacak. Normal sezonun ardından play-in ve play-off heyecanı yaşanacak. Sezon şampiyonun belirleneceği 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek dörtlü finalle sona erecek. Yeni sezonda Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş olmak üzere 3 Türk ekibi mücadele edecek. Anadolu Efes bu akşam deplasmanda Türkiye saatiyle 21.30'da İspanya temsilcisi Barcelona ile oynayacağı maçla sezonu açacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Diğer temsilcimiz Beşiktaş da ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gerede Kızılcahamam Ankara yolu Kızılcahamam Gerede istikametinin 21 ila 22. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta Yolu'nun 0 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Iğdır Aralık Dilucu Yolu'nun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercik çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep kafada çarşıca tutmuyuz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 18 derece, Atina parça bulutlu 26, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin sağanak yağışlı 16, Helsinki sağanak yağışlı 12, Kiev parça bulutlu

Mutlu 16, Kopenhag sağanak yağışlı 17, Londra sağanak yağışlı 22, Madrid az bulutlu ve açık 36, Moskova sağanak yağışlı 19, Paris parça bulutlu 24, Priştina sağanak yağışlı 21, Roma parça bulutlu 27, Saraybosna sağanak yağışlı 16, Sofya sağanak yağışlı 20, Tiran parça bulutlu 25, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parça bulutlu 22 ve Zürih parça bulutlu 22 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 31 derece, Aşgabat parça bulutlu 30, Astana parça bulutlu 18, Bağdat az bulutlu ve açık 40, Bakü gökgürültülü sağanak yağışlı 31, Bişkek parça bulutlu 24, Duşanbe parça bulutlu 32, Kabil parça bulutlu 29, Kerkük az bulutlu ve açık 37, Kuveyt az bulutlu ve açık 41, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam parça bulutlu 32, Tahran parça bulutlu 37, Taşkent parça bulutlu 33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve Tokyo parça bulutlu 29 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 29 derece, Kahire parça bulutlu 34, Melbourne parça bulutlu 25, Montreal sağanak yağışlı 19, New York parça bulutlu 17, Sydney parça bulutlu 23 ve Washington sağanak yağışlı 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 20 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 19, Gümülcine parça bulutlu 21, Kırcaali sağanak yağışlı 22, Köln sağanak yağışlı 18, Komrat parça bulutlu 19, Köstence parça bulutlu 21, Münih sağanak yağışlı 19, Podgorica sağanak yağışlı 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 20, Taraklia öpürültülü sağanak yağışlı 20, Valkaneş parça bulutlu 20, Zenitsa sağanak yağışlı 22, Gazi Mağusa öpürültülü sağanak yağışlı 31, Girne öpürültülü sağanak yağışlı 30, Lefkoşa öpürültülü sağanak yağışlı 32 ve Güzelyurt öpürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saate metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Zonguldak'ta 104 kilogram, Isparta Sütçüler Ayvalıpınar beldesinde 70, Bartın Amasra'da 58, Ordu Gülyalı Giresun Havalimanı ve Havalimanı'nda 48, Kastamonu Cide'de 47, Düzce Akçakoca ve Samsun Salıpazarı Düzdağ Yaylaköy'de 46, Sakarya Kocaeli ve Amasya Taşova Boraboy Orman Sahası'nda 45 kilogram, Giresun Çanakçı'da 38, Antalya Manavgat Orman Sahası'nda 37, Trabzon Arsin'de 35, Artvin Hopa'da 33, İstanbul Şile İsaköy'de 31, Kocaeli Karamürsel, Bursa Osman Gazi Gündoğdu ve Kayseri Melik Gazi Erciyes Kayak Merkezi'nde 30 kilogram. Adana Aladağ Madenli mevkiinde 29, Tokat Erbaa Gökhal'de 27, Kahramanmaraş Andırı'nda 26, Rize Güneysu'da 25, Konya Altınekin ve Yalova Termal'de 23, Çorum Boğazkale'de 21 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerinize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Karaköprü ilçesi olan ve saat 10.40'ta meydana gelen sarsıntı yerin 7,39 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can kaybı ve yıkım yaşanmadığını, ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Vali Şıldak ayrıca deprem nedeniyle Şanlıurfa'daki bütün eğitim kurumlarıyla kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Deniz Kurdu 1 tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aktürk, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 671 kişinin yakalandığını, 1069 kişinin ise engellendiğini söyledi. Sözcü Aktürk, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması ile ilgili olarak beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir. Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogtan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir, dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de silahlanma faaliyetlerinin ve üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerin adadaki hassas dengeye zarar verdiğini, barış ve istikrara katkı sağlamadığını belirten Aktürk, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ile işbirliği içerisinde Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini kaydetti. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Alihan Kuriş suç örgütü İstanbul'da terör örgütü

0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmak ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği standartlarıyla politikalarına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan mevzuat, hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunu belirlemede yol gösterici olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ne sosyal hesabından yönetmeliğe ilişkin yaptığı paylaşımında, Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. 16 sektör, 137 ekonomik faaliyet, 6 çevresel hedef ve 3 temel şartla hazırladığımız Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliğimiz sayesinde sürdürülebilir yatırımların önü açılacak, sanayicilerimizin uluslararası yeşil finansmana erişimi kolaylaşacak, daha yeşil bir Türkiye ve daha temiz bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz şeklinde açıklama yaptı. Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı. Ve spor, Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Maç S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gerede Kızılcahamam Ankara yolu Kızılcahamam Gerede istikametinin 21 ila 22. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 32 ila 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 0 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Iğdır Aralık Dilucu yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

24 Eylül Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Bolu hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kocaeli, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un Avrupa yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın batı iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Şanlıurfa'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bu türküyü Salih Dündar repertuara kazandırmış. Erzincan'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bu türküyü Salih Dündar repertuara kazandırmış. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek. Bana kısmet değil dizinde yatmak. Dizine yatıp da yüzüne bakmak.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Gülcan Kaya'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü İhsan Öztürk, İzzet Altınmeşe'den alıp Elazığ'dan repertuara kazandırmış. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü,

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Cemilcan Kaptan alınan bir türkü alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Şanlıurfa'dan derlediği bu türküyü Hayal Hastan dinleyeceğiz. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ciğerim yanıyor, gözlerim ağlar. Benim zalim derdim, cihanı dağlar. Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızdan Nurtaç Doğanışık'tan Kırıkkale Keskin'den bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Hacı Taşan'dan derlemiş. Sürüler içinde sürmelik olur, şafaklar atıyor, gel yarın uyur.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dilinden programımız Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Hamdi Tanses, Fethi Gençaleoğlu'ndan alıp Ordu Ünye'den repertuara kazandırmış. Ünye'den çıktım başım selamet, ceviz deresinde koptu kıyamet. Kadın kız kardeşim sana emanet, ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yarimi bağla.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımızda şimdi de Aysun Gültekin'den Nide'den bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Nida Tüfekçi Nimet Balkan'dan repertuara kazandırmış. Yine yeşillendi Nide bağları. Bize mesken oldu.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Serpil Kaya. Sanatçıdan Emel Taşçıoğlu'nun Ali Rıza Güney'den repertuara kazandırdığı Orta Anadolu'dan bir türkü dinleyeceğiz. Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak, buna can mı dayanır, yar geçti sallanarak. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Eylül Perşembe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda ilk saatlerden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Karaköprü ilçesi olan ve saat 10.40'ta meydana gelen sarsıntı yerin 7,39 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yapılan ilk incelemeleri göre herhangi bir can kaybı ve yıkım yaşanmadığını, ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Vali Şıldak ayrıca deprem nedeniyle Şanlıurfa'daki bütün eğitim kurumlarıyla kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Deniz Kurdu 1 tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aktürk, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 671 kişinin yakalandığını, 1069 kişinin ise engellendiğini söyledi. Sözcü Aktürk, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması ile ilgili olarak, beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir. Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogtan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir, dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de silahlanma faaliyetlerinin ve üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerin adadaki hassas dengeye zarar verdiğini, barış ve istikrara katkı sağlamadığını belirten Aktürk, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içerisinde Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini kaydetti. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Alyan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında da hakkında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmak ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği standartlarıyla politikalarına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan mevzuat, hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunu belirlemede yol gösterici olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ne sosyal hesabından yönetmeliği Yönetmeliğe ilişkin yaptığı paylaşımında, Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. 16 sektör, 137 ekonomik faaliyet, 6 çevresel hedef ve 3 temel şartla hazırladığımız Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliğimiz sayesinde sürdürülebilir yatırımların önü açılacak, sanayicilerimizin uluslararası yeşil finansmana erişimi kolaylaşacak. Daha yeşil bir Türkiye ve daha temiz bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz şeklinde açıklama yaptı. Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı. Ve spor, Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Maç C-Sport ve C-Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gerede Kızılcahamam Ankara yolu.

0: nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 0 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometrelerinde yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 18 derece, Atina parça bulutlu 26, Belgrad sağanak yağışlı 22, Berlin sağanak yağışlı 16, Helsinki sağanak yağışlı 12, Kiev parça bulutlu 16, Kopenhag sağanak yağışlı 17, Londra sağanak yağışlı 22, Madrid az bulutlu ve açık 36, Moskova sağanak yağışlı 19, Paris parça bulutlu 24, Priştina sağanak yağışlı 21, Roma parça bulutlu 27, Saraybosna sağanak yağışlı 16, Sofya sağanak yağışlı 20, Tiran parça bulutlu 25, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parça bulutlu 22 ve Zürih parça bulutlu 22 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 31 derece, Aşgabat parça bulutlu 30, Astana parça bulutlu 18, Bağdat az bulutlu ve açık 40, Bakü ök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bişkek parça bulutlu 24, Duşanbe parça bulutlu 32, Kabil parça bulutlu 29, Kerkük az bulutlu ve açık 37, Kuveyt az bulutlu ve açık 41, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam parça bulutlu 32, Tahran parça bulutlu 37, Taşkent parça bulutlu 33, Tiflis ök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve Tokyo parça bulutlu 29 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 29 derece, Kahire parça bulutlu 34, Melbourne parça bulutlu 25, Montreal sağanak yağışlı 19, New York parça bulutlu 17, Sydney parça bulutlu 23 ve Washington sağanak yağışlı 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere geliyoruz.

İnce, Çadırlunga parça bulutlu 20 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 19, Gümülcine yine parça bulutlu 21, Kırcaali sağanak yağışlı 22, Köln sağanak yağışlı 18, Komrat parça bulutlu 19, Köstence parça bulutlu 21, Münih sağanak yağışlı 19, Podgorica sağanak yağışlı 24, Selanik sağanak yağışlı 24, Şumlu sağanak yağışlı 20, Taraklia ve Pürültülü sağanak yağışlı 20, Valkaneş parça bulutlu 20, Zenitsa sağanak yağışlı 22, Gazi Mavasa ve Pürültülü sağanak yağışlı 31, Girne ve Pürültülü sağanak yağışlı 30, Lefkoşa ve Pürültülü sağanak yağışlı 32 ve Güzelyurt ve Pürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Gürültü bariyerleri bizleri araç gürültüsünden korurken, bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, cuma günü ilk saatlerde batısında güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi ile öğle saatlerinden itibaren genelinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bilimler Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Toker Ergüder, tütünle mücadele kapsamındaki yeni düzenlemelerle 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının, açık alanlarda da sigara içme alanları oluşturulmasının planlandığını söyledi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın web adresinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Karaköprü ilçesi olan ve saat 10.40'ta meydana gelen sarsıntı yerin 7,39 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Deniz Kurudul Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aktürk, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 671 kişinin yakalandığını, 1069 kişinin ise engellendiğini söyledi. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında da hakkında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmak ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği standartlarıyla politikalarına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan mevzuat, hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunu belirlemede yol gösterici olacak. Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palo Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Maç, S-Sport ve S-Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercilik çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar biz hep havada çalışıyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Asinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı.
5: Eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğa da afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Antalya Alanya, Mersin Yenişehir ve Mersin Anamur'da 29, Hatay İskenderun ve Muğla Fethiye'de 28, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 27, Muğla Datça'da 26, Muğla Bodrum, Rize, Artvin Hopa ve İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 25 derece. Samsun Atakum Bölge, Balıkesir Ayvalık ve İzmir Dikil'de 24, Giresun, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale, Aydın Kuşadası ve Van Yavaş Akdamar Feneri'nde 23, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleymanpaşa, Kastamonu İnebolu, Sinop, Bartın Güney Mendirek Feneri, Van Tuşba Liman, Bitlis Tatvan Liman ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 22 derece. Ordu Altınordu ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 21, Düzce Akçakoca'da 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Toker Ergüder, tütünle mücadele kapsamındaki yeni düzenlemelerle 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının, açık alanlarda da sigara içme alanları oluşturulmasının planlandığını söyledi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın web adresinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Karaköprü ilçesi olan ve saat 10.40'da meydana gelen sarsıntı yerin 7,39 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Deniz Kurudul Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aktürk, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 671 kişinin yakalandığını, 1069 kişinin ise engellendiğini söyledi. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında da hakkında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre düşük karbon ekonomiye geçişi kolaylaştırmak ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği standartlarıyla politikalarına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan mevzuat hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunu belirlemede yol gösterici olacak. Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palau Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Maç, C-Sport ve C-Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Don ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-18 derece, Atina parçalı bulutlu 16-26, Berlin sağanak yağışlı 10-16, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kiev parçalı bulutlu 11-16, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24 derece, Priştine sağanak yağışlı 7-21, Roma parçalı bulutlu 17-27, Saraybosna sağanak yağışlı 4-16, Sofya sağanak yağışlı 7-20, Tiran parçalı bulutlu 12-25, Varşova sağanak yağışlı 10-15, Viyana parçalı bulutlu 7-22, Zürih parçalı bulutlu 10-22 derece, Amman parçalı bulutlu 18-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu ve açık 29-40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31, Bişkek parçalı bulutlu 12-24, Duşanbe parçalı bulutlu 19-32, Kerkük az bulutlu ve açık 25-37, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-42, Riyad az bulutlu ve açık 25-42, Şam parçalı bulutlu 16-32, Tahran parçalı bulutlu 22-37, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 18-29, Kahire parçalı bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 10-25, Montreal sağanak yağışlı 10-19, New York parçalı bulutlu 12-17, Sydney parçalı bulutlu 15-23, Washington sağanak yağışlı 11-18 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 9-20, Frankfurt sağanak yağışlı 9-19, Gümülcine parçalı bulutlu 12-21, Kırcaali sağanak yağışlı 8-22, Köln sağanak yağışlı 11-18, Köstence parçalı bulutlu 10-21, Münih sağanak yağışlı 8-19, Podgorica sağanak yağışlı 11-24, Selanik sağanak yağışlı 12-24, Şumlu sağanak yağışlı 9-20, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20, Balkaneş parçalı bulutlu 10-20, Zenitsa sağanak yağışlı 7-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Lefkoşa gök gürültülü sağanak

Yağışlı 25-30, Girne, gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Güzelyurt, gök gürültülü sağanak yağışlı 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saate metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Zonguldak'ta 104 kilogram, Isparta Sütçüler Ayvalıpınar beldesinde 70, Bartın Amasra'da 58, Ordu Gülyalı Giresun Havalimanı'nda 48, Kastamonu Cide'de 47, Düzce Akçakoca ve Samsun Salıpazarı Düzdağ Yaylaköy'de 46, Sakarya Kocaeli ve Amasya Taşova Boraboy orman sahasında 45 kilogram, Giresun Çanakçı'da 38, Antalya Manavgat orman sahasında 37, Trabzon Arsin'de 35, Artvin Hopa'da 33, İstanbul Şile İsaköy'de 31, Kocaeli Karamürsel, Bursa Osman Gazi Gündoğdu ve Kayseri Melikgazi Erciyes Kayak Merkezi'nde 30 kilogram, Adana Aladağ Madenli mevkiinde 29, Tokat Erbağ Gökhal'de 27, Kahramanmaraş Andırı'nda 26, Güneysu'da 25, Konya Altınekin ve Yalova Termal'de 23, Çorum Boğazkale'de 21 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Atmosferik basınç ne anlama gelmektedir?
1: Atmosferik basınç, birim alana atmosfer tarafından uygulanan kuvvet anlamına gelmektedir. En çok kullanılan basınç birimleri bar, milibar, paskal, hektopaskal, inç civa ve milimetre civadır.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nin doğusunda güneydoğudan, Fethiye Kaş arasında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Toker Ergüder, tütünle mücadele kapsamındaki yeni düzenlemelerle 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının, açık alanlarda da sigara içme alanları oluşturulmasının planlandığını söyledi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın web adresinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Karaköprü ilçesi olan ve saat 10.40'da meydana gelen sarsıntı yerin 7,39 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Deniz Kurudul Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aktürk, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 671 kişinin yakalandığını, 1069 kişinin ise engellendiğini söyledi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında da hakkında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre düşük karbon ekonomiye geçişi kolaylaştırmak ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği standartlarıyla politikalarına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan mevzuat hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunu belirlemede yol gösterici olacak. Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palau Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Maç, S-Sport ve S-Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 24 Eylül Perşembe gününü paylaşıyoruz. Atmosferden bilgiler almak adına programımız başladı efendim. Spikeriniz ben Dilay Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet 18... Düzeltiyorum. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bu saatimizin bağlantıları. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarını da ikinci saatimizde sizlerle buluşturacağız. Bu saatimizde tarihte bugün, ikinci saatimizde de İstanbul'un ve başkentin trafik durumlarını sizlerle paylaşacağız. 18 sonrasında programlarımızı hatırlatacağız. Gece yarısından sonra durum bağlantısı da

0: Çoban yarılıyor. Ayhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Malatya, Diyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Sağ olun. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 14-30, Malatya 13-28, Tunceli 13-29, Bingöl 14-28, Adıyaman 19-31 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde, size ve ekibinize iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, Elazığ bağlantımızla başladık. 24 Eylül'de neler yaşandı? Kısaca tarihten kesitleri paylaşalım. 1566 yılında 11. Osmanlı Padişahı 2. Selim tahta çıkmış. 1882'de İstanbul Beyazıt Kütüphanesi kurulmuş. 1933'te Türk-Bulgar Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması 5 yıl daha uzatılmış. 1938'de Hatay Devleti'nde genel af ilan edilmiş. 1960'da Yüksek Adalet Divanı kurulmuş. 1971'de Kıbrıs Harekatı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Türkiye'ye askeri yardımı kesmiş. 1980'de Iraklıların İran'ın Abadan'daki petrol rafinerisini uçurmasıyla İran-Irak Savaşı genişlemiş. 1999 yılında Hava Kuvvetleri eski komutanı Orgeneral Muhsin Batur vefat etmiş. 1996 yılının 24 Eylül'ünde Türk Sanat Müziği Sanat Güneşimiz Zeki Müren vefat etmiş. Evet, tarihte bugün köşemizi sizlerle paylaştık. Programımızın ilk şarkısı Anadolu Rock'tan gelecek. Çayır Çimen Geze Geze.

0: 14. Bölge Müdürlüğümüzle devam ediyoruz. Gülizar Hisarcıklıoğlu telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Gülizar Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklıklarının Muş 14, Hakkari 15, Bitlis 13, Van ise 12 derece olarak tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, dilerim.
0: Evet, Van bağlantımızı uğurladık. Sakarya'nın Ada Postası yerel gazetesiyle başlayalım. Sakarya afetlere hazırlanıyor. Sakarya Valiliği ve AFAD Sakarya Koordinasyonu'nda İRAP 2027-2031 uygulama süreci kapsamında afet türlerine yönelik çalıştaylar düzenlenecek. Akademisyenlerin de katkı sunacağı programlarda depremden yangına, heyelandan meteorolojik afetlere kadar birçok risk ele alınacak denilmiş. Bir diğer gazeteye bakalım. Antalya'nın Alanya Postası'nda gök gürültülü sağanak yağış uyarısı başlığıyla bugün yer buluyor. Antalya'da bugün gök gürültülü sağanak yağış beklenirken cuma günü parçalı, cumartesi günü ise az bulutlu bir hava hakim olacak. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre ilçede bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İlçede yarın hava parçalı bulutlu, cumartesi günü az bulutlu olacak. Alanya'da pazar günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak denilmiş. Bir diğer gazetemize bakalım. Evet, İstanbul'un Analiz gazetesinde meteoroloji ve AKOM'dan yağış uyarıları geldi başlığı yer buluyor. Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Karadeniz'de 11 ilde sel ve heyelan tehlikesi alarmı verilirken İstanbul'da pazar gününden itibaren 3 gün sürecek gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor denilmiş. Evet, bir gazetemize daha bakalım. Yine Antalya'nın, bu kez Ekspres Yerel Gazetesi'nde Alanya'da sahili fırtına vurdu başlığı yer alıyor. Alanya'da fırtına İncekum plajındaki şezlong, şemsiye ve minderleri metrelerce sürükledi. Fırtınanın etkili olacağınlar güvenlik kamerasına yansıdı deniyor. Evet, birazdan Samsun bağlantımıza gideceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Mebrure ile devam edelim. Orta Kahve şarkısı sizlerle.

0: Samsun bağlantısında Mümin Turan yer alıyor. Mümin Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Dilara Hanım, hoş buldum.
0: Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
1: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgemize bağlı ilerden Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 1 ila 3 derece civarında artacak. Rüzgar ise kuzey ve batılı yönden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun 16-20, Kastamonu 6-20, Sinop 15-24, Çorum 8-19, Ordu 17-21, Tokat 13-21, Amasya 13-22 derece bekleniyor. Dilerim son tahminler bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayına.
0: Sağ olun. Artvin'in Artvin'de Haber Yerel Gazetesi'nde Artvin'e kuvvetli yağış uyarısı başlığı bugün yer buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için Doğu Karadeniz'e etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Artvin'in Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul ve Borçka ilçelerinde sel, su baskını ve heyelan riskine dikkat çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü Doğu Karadeniz bölgesi için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. 23 Eylül Çarşamba günü, yani dün saat 13.30'da yapılan 82 numaralı uyarıya göre bölgede bugün için yağışların etkisini artıracağı, evet, söylendi. Giresun, Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğu belirtiliyor. Artvin'de Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul ve Borçka ilçelerinde etkileneceği belirtilirken Gümüşhane çevrelerinde öğle saatlerinde kuvvetli yağış görülecek. Sel ve heyelan riskine karşı da dikkat diyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer gazetemize bakalım. Kırklareli'nin Baba Eski Gündem Yerel Gazetesi'nde Baba Eski'de hafta sonu yağışlı geçecek başlığı yer alıyor. Baba Eski'de 23-27 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmininde yağışlı hava öne çıkıyor. Hafta boyunca sıcaklıklar 7 ila 26 derece arasında değişirken cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor denilmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şimdi yine güzel bir Harun Kolçak şarkısını Anatolia Rock grubundan dinleyelim. Derman olayım, ardından İstanbul bağlantımızla devam edeceğiz.

0: İstanbul bağlantımızla devam edelim. Birinci Bölge Müdürlüğümüzde Nedret İnan Yılmaz yer alıyor. Nedret Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kusura bakmayın Nedret Hanım.
1: Evet, sorun değil.
0: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için son değerlendirmelerinizi alalım. Buyurun.
1: Tabii, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında olacaktır. Rüzgarımız kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Bölgemiz için herhangi bir güncel meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. İstanbul ilimiz ve çevre illerdeki havalarımız ise şu şekilde. İstanbul parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık 14 derece. Kocaeli parçalı az bulutlu 23-13 derece. Sakarya parçalı az bulutlu 24-11 derece. Edirne parçalı az bulutlu 25-10 derece. Tekirdağ parçalı az bulutlu 22-14 derece. Kırklareli parçalı az bulutlu 24-10 derece. Ve Yalova parçalı az bulutlu 23-16 derece. Denizlerde havamız şu şekilde. Batı Karadeniz fırtınamsı rüzgar beklentisi bulunmaktadır. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüşü iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde ise hava durumu parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarı doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga boyu yarım ila 1,5 metre, akşam 2 metre civarında. Görüşü iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, İstanbul bağlantımızı da uğurladık kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle yerel ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri paylaşmaya devam edelim. Balıkesir'in Express Yerel Gazetesi'nde yağmur Bandırma'yı vurdu başlığıyla yer buluyor. Bandırma ve çevresinde etkili olan yağış kurak geçen günlerin ardından tarım arazilerine su sağladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı yağış uyarılarının ardından Bandırma'da beklenen yağmur etkili oldu. Kent merkezi ve kırsal bölgelerde görülen yağış özellikle tarım arazilerinde hissedildi. Kırsal bölgelerde etkili olan yağışın ardından tarım arazilerinde toprağın yaklaşık 5 santimetrelik bölümünde nemlenme görüldü. Yağışın yüzeyinde biriken suyun yanı sıra toprağın üst tabakasına nüfuz etmesi kuraklığın ardından toprağın yeniden nem kazanmasına katkı sağladı. Özellikle uzun süredir yağış almayan arazilerde toprağın üst bölümünün kurumasıyla oluşan sert tabakanın yağışla birlikte yumuşaması ekim ve toprak hazırlığı açısından da önem taşıyor. Üçüncü Bölge Müdürlüğümüzdeyiz. Suat Yıldırım telefon hattımızda. Suat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Leran.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
2: Hemen edeyim. Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, yarın sabah ilk saatlerde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında 2 ila 4 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Bilecik'te 8'e 22, Bursa'da 11'e 23, Kütahya'da ise 5'e 21 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirme aktarımı iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Bir haber daha paylaşalım meteorolojik hadiselerden. Batman'ın Batman Rehber Yerel Gazetesi'nde Batman hala Türkiye'nin en sıcak ili başlığıyla yer buluyor. Batman'da 34,3 dereceyle Türkiye'nin en sıcak ili olarak zirvedeki yerini aldı. Batman'daki hava sıcaklığı nispeten düşüş gösterse de bu alanda zirvede yer almaya devam ediyor. Meteorolojik verilere göre Türkiye genelinde sıcaklıkların etkisini sürdürdüğü Dün itibariyle Batman'da hava sıcaklığı 34,3 dereceydi. Listenin ikinci sırasında 32,3 dereceyle Diyarbakır yer alırken şu an Urfa 30,7 dereceyle 3. Şırnak ise 30,5 dereceyle 4. sırada yer aldı. Yine güzel bir şarkı aramız var. Emrah Demiralp, Bir Sezen Aksu şarkısıyla sizlerle Kaybolan Yıllar. Dönüş.

0: 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Yıldıray Saka telefon altımızdan. Yıldıray Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii ki aktaralım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve az bulutlu. Bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Sabah saatlerinde yer yer pus bekliyoruz. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklarının Konya'da 13'e 23, Aksaray'da 12'ye 23, Karaman'da 11'e 25, Niğde'de ise 9'a 24 derece civarında olmasını bekliyoruz. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. Size ve tüm dinleyenlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, bugün gece 24'e kadar sürecek olan uyarımızı hatırlatalım bir kez daha. Dün itibariyle akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'da. Bugünse gece ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmeye devam ediyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi köfüne kulak verelim. Köfün seninle başım dertte diyecek, ardından Diyarbakır ve Kayseri bağlantılarımızı sizlerle buluşturacağız.

0: 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Cahit Eker telefon attığımızda. Cahit Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın ise batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte. Bölgemizdeki il merkezlerinde yarın için gerçekleşmesi beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminlerimiz ise şöyle: Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 20-32, Mardin 21-30, Siirt 21-32, Batman 17-33, Şırnak 20-30 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Diyarbakır bağlantımızı uğurladık. Birazdan Kayseri ile devam edeceğiz. Cumhuriyet gazetesinde fırtına etkili oldu, dalgalar sahili dövdü başlığıyla bugün yer alıyor. Karadeniz kıyılarında sağanak yağış ve kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış tahmininde bulunduğu Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sahildeki iş yerlerinin tenteleri, camları zarar gördü. Rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği devrildi. Zonguldak'ta ise fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde de dalga kıranları ve sahili dövdü. Dalga boyu zaman zaman 5 metreyi buldu. Bartın'da şiddetli fırtına nedeniyle elektrik telleri koptu. Fırtına ve yağış nedeniyle kent merkezinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Evet, Kayseri'deyiz. Mehmet Kaçmaz telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge yönünde havanın parçalı çok bulutlu. Sivas'ın doğu kesimleri Gürün, Divri, İmranlı, Akıncılar ve Bülov şehirleri Aralık, Sanık, Bekir, Sanık, Yaşlı geçişe tahmin ediyor. Hava sıcakta mevsim normallerinin altında seyirci yüngürlüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden rahatsız arası orta kuvvetli esece bekleniyor. Bölgemizde ikilerin hava durum ve sıcaklık etkiler temiz. Kayseri parçalı çok bulutlu 9-24. Kırşehir parçalı çok bulutlu 10-23. Nevşehir parçalı çok bulutlu 9-21. Sivas parçalı ve çok bulutlu 9-26, Yozgat parçalı ve çok bulutlu 7-18. Tam bu kadar. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Düzce'nin Manşet Yerel Gazetesi'nde Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 4 metreye ulaştı. Düzce ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle balıkçılar Karadeniz'e açılamadı. Yağış sonrası ilçe merkezindeki bazı bölgelerde yollarda biriken sular ulaşımı aksattı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yarına kadar devam etmesi beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. Kıymetli dinleyicilerimize, evet, uyarılarımızı lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Bu saatimizi güzel bir şarkıyla, bir Ege şarkısıyla, Delice Bir Sevda şarkısıyla noktalayacağız. AP Rock grubundan dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Sonrasında saat başı rapor ve haberleri sizlerle buluşturacağız. İkinci saatimizde spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 18'e kadar burada olacağımızı hatırlatalım. İkinci saatimizin bağlantıları Adana ile başlayacak. Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. İstanbul'un ve başkentin trafik durumlarını da, en yoğun güzergahları da an itibariyle sizlerle paylaşacağız. Evet, güzel bir Ege şarkısı, Delice Bir Sevda radyonuzda.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nin doğusunda güneydoğudan, Fethiye Kaş arasında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Toker Ergüder, tütünle mücadele kapsamındaki yeni düzenlemelerle 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının, açık alanlarda da sigara içme alanları oluşturulmasının planlandığını söyledi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın web adresinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Karaköprü ilçesi olan ve saat 10.40'da meydana gelen sarsıntı yerin 7,39 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Deniz Kurudul Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü dolayısıyla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aktürk, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 671 kişinin yakalandığını, 1069 kişinin ise engellendiğini söyledi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında da hakkında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmak ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği standartlarıyla politikalarına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan mevzuat hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunu belirlemede yol gösterici olacak. Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palau Blaugrana'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Maç, S-Sport ve S-Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Atmosferden haber var.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin Sesinde Atmosferden Haber Var programımızın ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Uzmanlarımızla görüşmeye devam edeceğiz. Son değerlendirmelerini bizlerle paylaşacaklar. Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarımızı sırasıyla sizlerle buluşturacağız. Birazdan İstanbul trafik durumuna bakacağız. İlerleyen dakikalarda da başkentin trafik durumunu sizlerle paylaşacağız. Adana bağlantımızda Ferhat Kuloğlu yer alıyor. Ferhat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım.
0: Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevki ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle akşam saatlerinde kuzeyli, gündüz saatlerinde ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlayan hava durumları ve en düşük en yüksek sıcakları şöyle. Adana parçalı ve az bulutlu, en düşük 20, en yüksek 31 derece. Mersin parçalı ve az bulutlu, en düşük 23, en yüksek 30 derece. Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu, en düşük 18, en yüksek 31 derece. Osmaniye parçalı ve az bulutlu, en düşük 20, en yüksek 31 derece. Gaziantep parçalı ve az bulutlu, en düşük 16, en yüksek 30 derece. Kilis parçalı ve az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 30 derece. Ve son olarak Hatay, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 19, en yüksek 29 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, Adana bağlantımızla başladık. Şu dakikalarda İstanbul trafiğini de paylaşalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar ortalama yolculuk süreniz 1 saat 59 dakika. Fahrettin Kerim Gökhan Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs Yolu Bağdat Caddesi, Ziver Bey'den Cevizli'ye kadar da 1 saat 24 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi, Minibüs Yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi, Cevizli'den Bayar 9 dakika.

19 dakikalık bir süreç var. Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, C Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar da 44 dakikalık bir süreç var. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Asya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. E5 Tok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde de trafik durma noktasında. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişler ve TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar da trafik durma noktasında kıymetli dinleyicilerimiz. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen dinleyicilerimize bu güzel şarkıyı armağan edelim. Nur Yoldaş şarkısı Anatolia Jacques grubundan gelecek. Sultan Yegah.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Serkan Arıcı telefon hattımızda, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Ankara için sizi dinliyoruz.
1: 24 Eylül akşam hava raporumuzda bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları Ankara 10'a 20, Çankırı 8'e 20, Kırıkkale

0: 11'e 21, Bolu 5'e 21, Zonguldak 13'e 22, Düzce 9'a 22, Bartın 10'a 25, Karabük 8'e 24 derece. Güne dair değerlendirmemiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Evet, TRT Haber'deyiz. Şöyle son dakika gelişmeleri paylaşalım. Yeni partinin ismine itiraz AYM'de. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini 29 Eylül'de görüşecek. Bir diğer sıcak gelişme, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sesleniyor. Evet, şu anda konuşması devam ediyor. Bir diğer habere bakalım. New York borsası düşüşle açıldı denilmiş. Bir diğer haber ise Netanyahu'nun Mamdani korkusu 106 kilometre sürdü. Netanyahu'nun uçağı Mamdani endişesiyle Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne 106 kilometre uzaklıktaki havalimanına indi deniyor. Altın fiyatlarında son duruma baktığımızda Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.694.000 liraya indi. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda kurşunlanma ve bir başka suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar hükümlü polis ekiplerinin kendisini yakalamak için geldiğini fark edince el bombası ve tabancayla direnmeye çalıştı. Doğan özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Bir diğer sıcak gelişme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır açıklamasını yapıyor. Evet, sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bakıyorum şöyle listemize, sevgili Yeter Güzel şarkılar seçmiş. Hangisini çalalım? Altın Gün. Evet, bu adı sabah olmadan çok güzel bir şarkıdır. Dinleyelim, sonrasında Antalya bağlantımızda devam edeceğiz.

0: 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Murat Işın telefonu attığımızda. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii ki bölgemizde parçalı az bulutlu, Kaş ve Fethiye çevrelerinde sadece yarın öğle saatlerinde mevzi sağanak değiş beklentimiz var. Hava sıcaklıkları Isparta ve Burdur çevrelerinde 2 ila 4 derece artıyor. Rüzgar bölge genelinde kuzeyli, öğle saatlerinde güneyli yönlerde nasıl yer yer orta kuvvet geçiyor. Bölgemizle ilgili herhangi meteorolojik uyarımız yok bu arada. Merkezlerimizde beklediğimiz gece en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Antalya'da gece saatlerinde 20, gündüz saatlerinde 28 derece bekliyoruz. Muğla gece 10, gündüz 26 derece. Isparta gece 10, gündüz 25. Burdur gece 11, gündüz 25 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey batı yönlerden Bodrum Kaş arasında 3 ila 5. Sabah saatlerine kadar açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Kaş Anamur arasında ise batı ve güneybatıdan, Antalya körfezinde ise kuzeydoğudan 1-3, açıklarda 2-4 kuvvetinde, dalga yükseklikleri de yarım metreyle 1,5 metre, Bodrum açıklarında sabah saatine kadar yer yer 2 ila 2,5 metre dolaylarında. Denizlerde de hava parçalı az bulutlu. Bölgeyle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Antalya bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakalım. Evet, cuma, cumartesi, pazar, hatta pazartesi de paylaşalım. Yarın haftanın son iş gününde yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulut. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan, Ardahan, Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Pazar gününe baktığımızda yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Hafta başına baktığımızda pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz bölgesinde Antalya hariç, İç Anadolu ve Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek kıymetli dinleyicilerimiz. İzmir'deyiz. Hakan Doruk telefon hattımızda. Hakan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmelerinizi alalım.
2: Tabii ki. Bu gece ve yarın için bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarında 1 ila 2 derece artış bekliyoruz. Rüzgarlarımız kuzey yönden orta kuvvette. Akşam ilk saatlerde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli esecek. İl merkezlerine beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. İzmir 14-25, Çanakkale 13-24, Manisa 13-26, Aydın 14-29 ve Balıkesir gece 9, yarın 24 derece. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Çanakkale-Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde yer yer 6 bofor kuvvetli esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Güneyinde yer yer 3 metre dolayında olacak. Çeşme-Bodrum arasında ise rüzgarlar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Güneyinde sabah saatlerinde 7 bofor kuvvetli esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3. Güneyinde sabah saatlerinde 4 metre dolayında olacak. Bu akşam için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizlere iyi yayınlar, dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, İzmir bağlantımızı da uğurladık. Trabzon bağlantımız birazdan, evet, yayınımızda olacak. Öncesinde Anadolu Rock grubu söylüyor. Haydi gel benimle ol.

0: Trabzon bağlantımızda İlker Yılmaz yer alıyor. İlker Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon için sizi dinliyoruz.
1: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu gece havanın çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarların kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenilen bu gecenin en düşük ve yarının en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 18-22, Giresun 18-21, Gümüşhane 12-25, Rize 18-23, Artvin 16-23 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliğin 1 ila 2 metre. Görüşün ise iyi. Yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, birazdan Iğdır bağlantısını da sizlerle buluşturacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Anadolu Ajansı'nda sıcak gelişmeler var. 2026-2027 sezonunda erkeklerde 11, kadınlarda 5 ekip Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek. Bir diğer habere bakalım. İsviçre Federal İstatistik Ofisi, İsviçre'de bu yaz görülen sıcak hava dalgaları nedeniyle 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayrampaşa'daki spor tesislerinin yenilenmesi için gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda, İsrail'de Siyonizm karşıtı tutumuyla bilinen ultra ortodoks Satmar Yahudilerinin yaklaşan genel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini taahhüt eden seçmenlere $200'er ödemeyi planladığı bildirildi deniyor. Iğdır'dayız. Eda Beyaz telefon hattımızda hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın Ağrı ve Iğdır'da kuzeybatılı, Kars'ta kuzeydoğu yönlerden hafif, yer ve orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 17, en yüksek 31 derece, Kars en düşük 7, en yüksek 25 derece, Ağrı en düşük 10, en yüksek 29 derece. Aktaracaklarımız bu kadar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. Güzel bir akşam diliyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. TRT Haber'in şöyle sıcak gelişmelerine bakalım. Birkaç sıcak haber var. Araştırmalara göre Afrika filleri hastalıklarını iyileştirmek için şifalı bitkilerden yararlanıyor olabilir denilmiş kıymetli dinleyicilerimiz. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Şanlıurfa merkezi 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Konseyi Ukrayna fonu kapsamının ülkeye yaklaşık 3 milyar avro daha aktarılmasını onayladı deniyor. Evet, sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz elbette ki. Sufle'ye kulak verelim bu kez. Sufle mücevher diyecek. Ardından Afyonkarahisar bağlantımız var. Başkentin trafik durumu var. Sonrasında son bağlantıyla da Erzurum'a gideceğiz.

0: 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Sabahattin Aksoylu telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki Afyonkarahisar Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinin açık, yer yer az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında ise gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Gündüz sıcaklıklarında 1 ila 3 derecelik bir artış bekliyoruz. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinin detaylarında ise Afyonkarahisar açık, zamanla az bulutlu. Gecenin en düşük sıcaklığı 6, yarın en yüksek 22 derece. Denizli açık, zamanla az bulutlu. Gecenin en düşük sıcaklığı 13, yarın en yüksek 27 derece. Uşak açık, zamanla az bulutlu. Gecenin en düşük sıcaklığı 7, yarın ise en yüksek 22 derece olmasını bekliyoruz. Güneydar yapmış olduğumuz son değerlendirme bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Sağ olun. Evet, birazdan başkentin trafik durumuna bakacağız. Öncesinde Betül Aras'la devam edelim. Yanalın mı diyecek, ardından Erzurum bağlantımızı da sizlerle buluşturacağız.

0: Son bağlantımızda Erzurum'dayız. Sedat Orhan telefon attığımızda. Sedat Bey hoş geldiniz.
1: Alo.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Erzincanlardan Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz.
1: Alo, sesiniz az geldi.
0: Şu anda duyabiliyor musunuz?
1: Ha, duyuyorum.
0: Evet, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığımız mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet esmesi bekleniyor. İllerimize göre bu gece gerçekleşmesi beklenen en düşük sıcaklıklarımız Erzurum 9, Erzincan 12, Ardahan 10, Bayburt 10 olarak beklenmektedir.
0: Teşekkür ediyoruz Sedat Bey. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir ettik. Başkentin trafik durumuna bakalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu var şu dakikalarda. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi tren garından NATO yolu girişine kadar ortalama yolculuk süreniz 23 dakika. Eskişehir yolu İsmet İnönü Bulvarı MTA'dan Atatürk Bulvarı çıkışına kadar da 31 dakikalık bir süreç var. Etlik Caddesi Yozgat Bulvarı Gata'dan Seyitler Kavşağı'na kadar 19 dakika. Beştepe yolu Bahriye Uçok Caddesi Dögol Caddesi Tarım Orman Bakanlığı'ndan Tan Doğan Meydanı'na kadar da 18 dakikalık bir süreç var. Atatürk Bulvarı Akay Kavşağı'ndan Opera'ya kadar da 16 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Eskişehir yolunda ve Konya yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar yoğunluk var. Samsun yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezinde trafik akıcı. Havaalanı yolunda ve çevre yollarda da trafik akıcı ilerliyor şu dakikalarda başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. 18 sonrasında neler var? Şöyle bakıyorum. 18.20'de M5 dakika, 18.30'da Türkü Pınarı var. 19.20'de biliyor muydunuz programımız sizlerle buluşacak. 20.30'da bir katre muhabbet, 23.30'da Nameden Gönüle programlarımızı dinleyebilirsiniz. Gece yarısından sonra tam yarımda Türkü Pınarı, 2.30'da Türkülerin Dilinden, 3.30'da da bir katre muhabbet programımızın tekrarlarını dinleyebilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Atmosferden haber var programımızın hazırlayıcısı. Yeter Bacak şarkıları dinledik onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğini de üstlendi kıymetli arkadaşıma, teşekkür ediyorum. Sizden iki gün müsaade istiyoruz. Rabbimden bir mani çıkmazsa 27 Eylül Pazar sabahı 8.15'te basında gündem programıyla mikrofonda olacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. İyi akşamlar Türkiye.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 24 Eylül Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23 derece, Bilecik 18, Bursa 20, Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 21, Kırklareli 23, Kocaeli 21, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 24, Muğla 26 ve Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğu kesimleriyle Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 30 derece, Antalya 30, Burdur 23, Hatay 29, Isparta 22, Kahramanmaraş 29, Mersin 30 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sivas'ın kuzey ve doğusuyla Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19 derece, Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 18, Karaman 21, Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 18, Konya 18, Nevşehir 17, Niğde 21, Sivas 22 ve Yozgat 18 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 20, Karabük 19, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18 derece, Artvin 23, Bayburt 26, Çorum 17, Giresun 20, Gümüşhane 25, Ordu 20, Rize 23, Samsun 19, Sinop 24, Tokat 19 ve Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 26, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 26, Malatya 29, Muş 29, Tunceli 30, Şırnak 30 ve Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 30 derece, Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 28, Kilis 30, Mardin 29, Şanlıurfa 31 ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde Adli Tıp Kurumu'na giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve taşış yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Nikos Hristodulis'in Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini şiddetle kınadığını bildirdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya taşıyan uçak hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı. Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayınlandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını belirterek ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım dedi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü sahasında İspanya ekibi basketle karşı karşıya gelecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele Ses Sport'tan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için kitap cümlelerini derledik, toparladık. En sevdiğimiz kitap cümleleriyle bugün karşınızdayız. Diderot'un sevdiğimiz bir cümlesiyle başlıyoruz. Cümleler zihnimize gerçekleri çakan çivilerdir. Charlie Chaplin, gülmek hayatın en güzel eylemidir ve her ne varsa sizi bundan alıkoyan onu yok edin. Güvenmenin ispatı kelimelerin değil, zamanın sırtına yüklenmiştir. İşte bu yüzden bir insanın sözleriyle değil, zamanla tanırsınız. Hayatın sermayesi güvendir. Bu güzel cümlelerse Doğan Cüceloğlu'na ait. Şems-i Tebrizi'nin bir cümlesi. Arş dönüyor, yıldızlar dönüyor dersin. Zahirdir gördüğün, zahirde dönersin. Marifet dönmek değil, bulmaktır, bilesin. Dostoyevski'ye göre her şeyi fazla anlamak psikolojik bir hastalıktır. Değerli Namık Kemal'in bir cümlesi. Ne bileyim, ben böyle her şeyi düşününce her şeyde beni düşünür sanıyordum. Nazım Hikmet'in iki dizesi. Sen de ben imkansızlığı seviyorum. Fakat asla ümitsizliği değil. Necip Fazıl'ın. Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum. Oscar Wilde'ın söylediği. Kendi araçları dahilinde yaşayan herkes hayal gücünün eksikliğinden muzdariptir. Ya da mutsuzken başkalarının mutsuzluğunu daha güçlü hissederiz. Duygu parçalanmaz, yoğunlaşır. Ya da oysa insan olmanın özü budur. Dönmekte olan bu gezegenin üzerinde var olmakta olduğumuz şu kısa anda, zamanın ve ölümün sonunda hepimizden hakkını alacağı gerçeğine karşın bazı insanları ve şeyleri sevebiliriz. Ölüm insanı bir kere, korku insanı bin kere öldürür. İnsan bildiğini terk etmeden bilmediğine ulaşamaz ve insan en çok da kendini bilmez. Sevgili Çinli düşünür Lao Tzu'nun söylediği gibi, sabrın tükenmediği demir, aklın geçemediği şehir, iradenin yıkamadığı kale de yoktur. Samoa dilinde Papalagı, göğü delen adam anlamına gelir. Kabile reisi Tuyvai'nin cümleleri çok değerlidir. Medeniyetin tek kaynağı vardır, o da doğadır. Barbaros Altuğ'un yabancı kitabında olduğu gibi, yanımda yatıp bana sarılan birinin sıcaklığını hissediyordum. Sanki gerçekmiş gibi uyandığımda yüzüme bakınca gülümseyen birinin başka bir şeye benzemeyen mutluluğu. Ama giderek çok uzakta, gözlerimin artık seçemeyeceği kadar uzakta bir hayal. Var mıydı, yok muydu? Artık benim bile emin olmadığım bir mutluluk hayali. Eliot'un söylediği gibi, kimseye iyi veya kötüdür demekte acele etmiyorum. Çünkü insanlar beni her zaman şaşırtmayı başarmışlardır. Cesaretli bir adam tek başına çoğunluktur. Tarık Tufan'ın söylediği, annem benim için mutfaktan gelen tabak çanak sesleridir. Mutfaktaki su sesi, pencereyi açma sesi, namaz kılarken duyulan fısıltı sesidir. Ev sesleri annemdir. Annem biraz da ev sesleridir. İranlı bir müzisyenin kitabından, sevmek sıra dışı ya da kahramanca şeyler yapmak değil, sıradan şeyleri hassasiyetle yapmaktır. Nabokov'un, her şeyin en iyisine sahip olan değil, sahip olduğunun tadını çıkaran mutludur cümlesi. İbrahim Ateş'in Benimle Aşık Konuş kitabında her veda hüzne gebedir. Hüznün getireceği ise tam bir bilmecedir. Ve Murakami'nin gönlü geniş insanları seviyorum. Vefakar insanları, kusur kapatanları, kendi gibi davrananları, başkası olmayanları seviyorum. Flaubert'in hayatın en güzel günleri daha erken demekle geçer. Sonra ise çok geç olur. Ve İbni Haldun'un kimsenin iç alemine karışma. Kimseyi iç alemine karıştırma. Kimseye iç alemini açma. Gizli tut. Yan ama tütme. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Sizin de mutlaka sevdiğiniz kitap cümleleri vardır. Yazın bize. Yazın bize ki sevdiğiniz cümleler duyulsun. O cümleleri duyabilmek için de kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Ben Hasan Basri Tumlu Pınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Saatlerimiz şu an 18.30'u gösteriyor. 19'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımızın tekrarı yine bu gece 00.30 ile 01 arasında. Dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Anadolu'muzun güzel türkülerini her yöreden zamanımız ölçüsünde seslendirmeye çalışacağız. Evet, Yemen Ulus, bugün iki kişi sunuyoruz programı. Sen de hoş geldin böylelikle.
1: Evet, teşekkür ediyorum Hasan Basri Pınar Hocam. İlk türküyü ben sizden bir istek yapayım o zaman hemen.
0: Söylemeye gayret göstereyim.
1: Daha önce de sizden dinlemiştim. Erzurum'un güzel bir türküsü vardı, Tutam Yar Elinden Tutam diye. Böyle milli duyguları çağrıştırıyordu. Sizden onu eğitim türküsü olarak isteyeyim o zaman.
0: Evet, geniş aralıklı da bir türkü. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara, olan bir yaralı bülbül inen bağlara. Erzurumlu Emrah'tan.

0: teşekkür ediyoruz bu güzel eğitim türküsü için. Hakikaten bu türkünün hakkını veren böyle okurken az kişi var. İyi ki eğitim türküsü yapmışız. Bir hocanın bu tarz böyle zor türküleri eğitim türküsü yapması da güzel oluyor dinleyen öğrenciler için özellikle. Teşekkür ediyorum beni kırmadığınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. Evet, şimdi Erzurum'da Tatyan türküleri vardır. Şimdi ağız yöre olarak okunuş yapısı farklıdır. Hançeresi farklıdır. Onu örneklemeye çalıştım. Tabii ki biz eğitimci olarak elimizden geldiği ölçüde yörenin o yerel ağzıyla söylemeye çalışıyorum zaman zaman. Evet. Buna da örnek oldu bu.
0: Evet, teşekkür ederiz.
1: Evet, şimdi size dönüyorum ben de. İkinci türküyü sizden alalım madem öyle dediniz. Kendi türkünüzün anonsunu da siz yapın bakalım, ne söyleyeceksiniz?
0: Evet, böyle Erzurum'da böyle dadaşlar, Türk bayrağı çağrışımından sonra benim de içimden yine böyle bir ağıt geldi aslında. Duygulandım, ben de memleketçi bir insan olduğum için. Kara çadır ismi tutar, martin tüfek pas mı tutar, ağlayanım anam bacım elin kızı yas mı tutar diye, bu Yemen üzerine yakılmış türkülerden birisi. Aklıma o geldi uygun görürseniz.
1: Evet, tabii ki Yemen ulus söylüyor, bir Yemen türküsü, Yemen'e atfedilmiş türkü. Kara çadır ismi tutar. Evet, dinliyoruz kendisinden.

0: Ağzınıza sağlık. Hakikaten Türk'ün sözleri ne kadar da güzel değil mi? Yokluğu, çaresizliği ne güzel ifade ediyor değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yemen'e gidip de gelemeyen binlerce şehidimiz var. Hatta bu şiir aslında çok uzun. 10 kıtanın üzerinde. Bunun diğer kıtaları, hatta dedim şunu da okuyalım, şunu da. Siz dediniz ki çok acıklı, okumayalım dediniz. Bu kadar yeter dediniz.
0: Evet, Türkiye sananımız zaten.
1: Onun için devamını bir başka sefer inşallah diğer i̇nşallah. Bilinmeyen kıtalarını söyleriz.
0: Türk insanının, Anadolu coğrafyasının zaten başı hiçbir zaman beladan kurtulmamış, öyle değil mi?
1: Evet, diyor ya, askerimiz fakirdir.
0: Evet.
1: Yani bu mesela çok dokunaklı ve gerçek, hala da öyle yani. Her hiç değişen de bir şey yok
0: her
1: yani.
0: Her zaman öyledir o. Evet, ağzınıza sağlık diyorum. Evet, şimdi Rumeli'ye gidelim. Rumeli'den ben bir türkü söyleyeyim size. Çubuğum yok aman yol üstüne uzatam, takatım yok yar yolunu gözetem.
1: Dinliyoruz.

0: Evet, Hasan Basri Dumlupınar hocamız yine bir eğitim türküsü oldu bence. Bu da söylemesi meşakkatli türkülerden ve herkesin doğru yorumlayamadığı bir türküydü. Teşekkür ediyoruz. Bizler için eğitim türküsü oluyor bunlar. Ses aralığı da oldukça geniş.
1: Evet.
0: Biz bu oktav. Tabii. Biz bu türküleri sizden rica ediyoruz. Doğru okunması ve öğrencilerimizin doğru ağızdan dinleyip öğrenebilmesi için tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Eksik olmayın, sağ olun. Bu türküler öyle ki, eğer ki mesela bunlar, siz de gayet iyi biliyorsunuz, Rumeli'de şarkı formunda türküler de vardır. Yani genelde iç içe geçmiştir Balkan'da bizim türkülerimiz. Daha çok Anadolu'da sanat müziği diye tabir edilen kesim seslendirir ama bunların özü türküdür.
0: Evet.
1: Türk insanının bilakis ürettiği namelerdir. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Pir Sultan'dan senin güzel seslendirdiğin bir deyiş var.
0: Evet, Pir Sultan'ın hakikaten bütün deyişleri birbirinden mükemmel. Pir Sultan'ım ey erenler, erini niyaz edenler, üçler, kırklar, yediler, mürüvvete geldim yalınız diyor. Ey benim divane gönlüm, çok bilinen bir türkü aslında ama bu sıralar pek söylenmiyordu. Benim de böyle mırıl mırıl mırıldandığım, hoşuma giden bir türkü.
1: Ben çalıyorum, Hasan Basri Dumlupınar, Yemenolus söylüyor. Ey benim divane gönlüm, dağlara düştüm yalnız. Evet, dinliyoruz.

0: Ağzınıza sağlık. Bu Pir Sultan türküsünü güzel yorumladınız. Yumuşak, böyle lirik bir ses tonuyla yorumladınız.
1: Evet, bu türküyü de hakikaten çok severek söyledim. Teşekkür ediyorum. Bizim bir de türkülerin hani izin veriyorsunuz ya, bu senin sesine uygun, ses aralığına uygun diye.
0: Tabii bizim...
1: Onay verirseniz söylüyoruz. Tabii, dolayısıyla ben de teşekkür ediyorum onay verdiğiniz için.
0: Anadolu'da bir tabir vardır. Genelde Egeliler kullanır ama çıkacağın çama davran derler.
1: Evet.
0: Yani gözüyle kestirdiğin çama davran, ona niyetlen. Şimdi eğer ki bu aslında liyakat denen kavram da o. Eğer ki liyakata önem verir, kendi insan kapasitesini bilirse geliştirme şansı da olur bu doğrultuda. Aksi halde bakıyorsunuz at izi it izine karışmış. Bakıyorsunuz Ankara'da 500 tane koro varmış. Ya bu adamlar...
1: Bilmiyordum.
0: Bu adamlar... Sanmış. Bir müzik okulundan mezun değil, profesyonel olarak ne bileyim devlet korosunda çalışmış değil, radyoda çalışmış değil. Yani şimdi bu adamlardan şef olursa doğal olarak hani liyakat diyoruz ya.
1: Evet. Hani şefler ne yapacak?
0: Siz sağlıkçı da olduğunuz için çok iyi bilirsiniz.
1: Tabii.
0: Yarım hoca insanı dinden, yarım doktor adamı candan eder.
1: Tabii.
0: Öyle değil
1: biz
0: mi?
1: Biz de şimdi onca yıl eğitimini alıyoruz. Cilt altı, cilt, damarlar, kaslar, sinirler nerelerden geçiyor, iğneyi batırdığında nereye denk gelecek, hasta işte kanserojen ilaç alıyorsa, damarı inceldiyse, geriye kaçtıysa nereye kaçıyor, ne yapıyor, bunlar hep yılların tecrübesiyle ve eğitimle olan şeyler. Bilmeyen birisi iğne yapıyorum kalçaya derken bir kasına damarına denk getirir, sakat bırakır, topallar yıllarca.
0: Bu da kültür içinde
1: aynısı.
0: Yani herhangi bir formasyonunuz yok o alanda.
1: Evet.
0: Çıkmışsınız arenaya, ben öyle yaptım, böyle yapacağım, öyle zıplarım, öyle kaçarım.
1: Aynen.
0: Bunlara da
1: öyle.
0: Primin verilmemesi lazım.
1: Evet.
0: Evet, geçtik şimdi Karadeniz'e. Karadeniz'den.
1: Evet hocam, siz hep böyle eğitim türküleri söylediniz. Bir de hareketli bir türkü isteyelim sizden.
0: Bu da Karadeniz'den, Trabzon'dan olsun. Farklı farklı yörelerden söylemeye gayret gösteriyorum.
1: Evet.
0: Ki örnek olsun istiyorum. Biliyorsunuz Anadolu coğrafyası bir bütündür, parçalanamaz.
1: Evet.
0: O yüzden de ben her yerine aynı değeri veririm. Ayna ayna ellere, ayna düştüğü göllere. Ayna kurban olayım seni tutan ellere.

0: Evet, teşekkür ederiz. Çok hareketli, neşeli oldu. Neşeli türküleri de ayrı bir keyifle çalıyorsunuz. Bir şunu merak ediyorum. Tek bir bağlamayla böyle bir orkestrasyon ses çıkarıyorsunuz. Onun şeyini inşallah bir gün öğretirsiniz, yolunu yordamını.
1: Öğretmeye gayret gösteririz, evet. Tabii ki.
0: Teşekkür ederiz bu güzel türkü içinde.
1: O tını almakla ilgili, yani müzikte sadece ve sadece notayı çalmak önemli değil. Notayı tabii ki bileceksiniz. O yol gösteren bir mihmandar. Ancak onun üzerine yorum yapabilmeniz için sizin onu çok iyi hissetmeniz lazım. Enstrümanı tanımanız lazım.
0: Evet.
1: Ve o tanıdığınız enstrümandan, hani derler ya, at binicisine göre kişnermiş. Enstrüman herkesin eline verebilirsin, o evet, enstrümanı, ama herkes farklı şekilde çalacaktır, evet, tın alacaktır.
0: Hasan Basri Dumlupınar ekolü diye bir ekol var. O tınlarından ayırt edilebilir aslında.
1: O kadar abartmayalım da elimizden geldiğince diyelim.
0: Yok yok.
1: Değerli dinleyiciler, yine bir programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir Türkü Pınarı programının. Son türküyü Yemen Ulus seslendirecek. Karanfil ekeceğim, boyuna bakacağım. Dayanamam bu derde, daha mı çekeceğim? Biz yine gelecek hafta sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Ve birlikte türküler söyleyeceğiz. Beraber Anadolu'yu türkülerle gezeceğiz. Ben Hasan Bastı, Dumlupınar.
0: Ben Yemen Ulus, tüm Çankırılı dostlarımıza hediye ediyorum. Karanfil ekeceğim, boyuna bakacağım.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızın sosyal medyadaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini en azından yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir ifadelerini kullandı. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Göktim Kartal Eğir İHA takımı, tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracıyla Amerika'da düzenlenen SUAS 2026'da liseler arasında birinciliği kazandı. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkelerinin Almanya'da İsrail için inşa edilen savaş gemilerinde kullanılan bazı parçaların tedarikini engellediği ve İsrail gemilerinin kendi limanlarına girişine izin vermediği bildirildi. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşası için 71,5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deli Plato kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Ses Spor'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: biliyor muydunuz?
1: Yiyecekler niçin tuzlanarak saklanıyor? Yiyeceklerimizin bozulmasına gözle göremeyeceğimiz kadar küçük mikroorganizmalar sebep olur. Yiyeceklerimiz bakteri, mantar gibi mikro

0: almasına müsait değildir. Derin dondurucuda besinleri bozulmadan uzun süre saklayabiliyoruz. Bir de aşırı şekerli, aşırı tuzlu, alkollü, asitli ortamlar bakteri ve mantarların yaşamasına müsait imkan sağlamazlar. İnsanoğlu bu bilgiden yola çıkarak sağlıklı ve ucuz olmasından dolayı tuzlu su içerisinde yiyecekleri saklama yoluna gitmiştir. Salamura adı verilen bu metot daha çok turşu yapımında kullanılır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Yağmur yağdığında gerçekten toprak kokar mı? İnsanların yağmur yağdıktan sonra belki de en zevk aldıkları olaylardan biri de oluşan kokudur. Oluşan kokunun toprak kokusu olduğu insanlar tarafından sanılmakta ve bu kokunun toprak tarafından yayıldığına inanılmaktadır. Peki bu kokunun gerçek sahipleri kimlerdir? Yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkmalarının özel bir nedeni var mıdır? Nem ve yağmurun kokusunun burnumuza kadar gelmesindeki rolü nedir? Toprakta binlerce çeşit canlı bulunmaktadır. Bu canlılardan biri ise Actinomycetes adındaki bakteridir. Nemli ortamlarda yaşayan bu bakteriler sporla çoğalarak çok kısa bir süre içinde kendilerini katlayabilir sayılara ulaşabilmektedir. Bu bakteriler aslında yağmur yağdıktan sonra oluşan kokunun da kaynağıdır. Sporla çoğalan bu bakteriler yağmurun yağmasıyla birlikte hızla yer değiştirirler. Bu durum sırasında nemli ortamda bulunması kokunun hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar. Daha açık bir ifadeyle toprak üzerinde bulunan Actinomycetes bakterileri hareketsiz bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Yağan yağmur sonrasında ise bu bakteriler yağmurun oluşturduğu hareketle başka alanlara taşınmaktadırlar. Ayrıca nemin de ortamda bulunmasıyla taşınan bu bakteriler kokularını rahatlıkla çevreye yayabilmektedirler. Yani insanların toprak kokusu sandığı bu olay Actinomycetes adındaki bakterilerin taşınmasıyla mümkün olmaktadır. Bunun yanında toprakta bulunan bazı diğer bakteriler de bu kokulara yardımcı olabilir. Bu sayede koku burnumuza daha sağlıklı ve daha yoğun bir şekilde ulaşır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Sivrisineklerin yaydıkları hastalıktan ölen insanların sayısının şimdiye kadar yapılmış tüm savaşlarda ölen insanların sayısından daha fazla olduğunu, bir insanın 7 dakika içerisinde uykuya daldığını, yunusların uyurken daireler çizdiğini, dairenin dışına bakan gözlerini avcıları gözlemek için açık tuttuklarını, belli bir süre sonra yan dönüp aksi yöne daireler çizmeye devam ettiklerini ve diğer gözlerini açtıklarını, çöp bidonu içindeki yemek artıklarının hiç koku vermeden piramit içinde mumyalaştığını, dünyada zeytinyağlılar isimli tek alt mutfağa bizim sahip olduğumuzu, arıların bizim için görünmez olan mor ötesi ışınlarını görebildiklerini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: zaman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

kuşlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun Körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde Adli Tıp Kurumu'na giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve taşış yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere Nikos Christodoulis'in Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini şiddetle kınadığını bildirdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya taşıyan uçak hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı. Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yanbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını belirterek ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım dedi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü sahasında İspanya ekibi basketle karşı karşıya gelecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele SESPORT'tan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevcut.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Kadre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, mağfireti, rahmeti, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde sizlerle yeni çıkan kitabım Vahyin Medeniyet İnşası kitabımdan bazı alıntıları aktarmak istiyorum. Bir bölüm açmıştım kitabıma Yesrib'den Medine'ye diye. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Yesrib'e hicret ettikten sonra Yesrib şehrinin adını Medine yapmıştır. Medine. Yani Peygamberimiz Mekke'den Yesrib'e hicret ettikten sonra Yesrib'in adını Medine olarak değiştirmiştir. Medine şehir demektir. Yani medeniyet şehri demektir. Çünkü Peygamberimiz kendisine gelen vahyin maksadını biliyordu. Ona gelen vahiy büyük bir medeniyet kurdurma gayesi taşıyordu kendisine. Kendisinden önce gelen peygamberlere gelen o medeniyetin yok olmaya yüz tutmuş yönünü tekrar aslına, tekrar Kur'an'a, tekrar vahyin inşa ettiği medeniyetin yeniden yeryüzünde hakim olmasını sağlamak gibi bir görevi olduğunu biliyordu Peygamberimiz. Bu yüzden Yesrib artık Medine olmalıydı. Medine, medeni insanların yaşadığı yer, yaşadığı şehir anlamına gelir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz vahyin inşa etmek istediği medeniyetin temellerini atarken işte önce şehrin isminden başlamıştır. İslam'ın medeni bir şehir, medeni bir insan ve medeni insanların oluşturduğu medeni bir toplum inşa etme hedefi vardır. İnsanın bir ruhu olduğu gibi İnsanların meydana getirdiği toplumların da bir ruhu vardır. Şehirlerin de bir ruhu bulunmaktadır. Böylece insanlar toplumları, toplumlar şehirleri inşa eder. Şehirler de yeniden insanı inşa eder, şekillendirir. Buna insanın, toplumun ve şehrin ruhlarının karşılıklı etkileşimi de diyebiliriz. Bir çocuğun karakter ve kişilik oluşumunda aile kadar yaşadığı mahalle de çok önemlidir ve yaşadığı köy, yaşadığı şehir de, yaşadığı apartman da çok önemlidir değerli kardeşlerim. Müslümanlar Arap kültürünü İslam, din ve Batı kültürünü de medeniyet sanmak gibi büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Müslümanların bir an önce bu yanlış düşüncelerden dönmeleri gerekir. Vaizlerimiz, hocalarımız yerel Arap kültürünü cami kürsülerinden din diye suna gelmektedir, anlatabilmektedir bir kısmı. Bunun yanında birçok hurafeyi, birçok hikayeyi, birçok masalı, birçok mitolojik anlatıyı ve rivayeti, uydurma rivayeti de hakikat gibi aktarabilmektedirler. Mesela değerli kardeşlerim, bir örnek verecek olursak, Miraç gecesi ile ilgili anlatılan bazı rivayetlerde güya Allah'ın 50 vakit olarak farz kıldığı namazın Hazreti Musa'nın uyarılarıyla ve müdahalesiyle 5 vakte indirildiği söylenmektedir. Hatta anlatıya göre Peygamberimiz Allah ile Hazreti Musa arasında defalarca gidip gelmiştir. Yani bir gidiyor,
İşte 50 vakit farz kılınıyor, geliyor, ne kadar verdi ümmetine namaz diye Hazreti Musa soruyor, 50 vakit verdi diyor, olmaz diyor Hazreti Musa, git bunu biraz düşür diyor, gidiyor Peygamberimiz 45'e düşürüyor, geliyor yine olmaz diyor, git tekrar düşürsün diyor, 40'a düşürüyor, geliyor tekrar işte olmaz diyor, git 35'e düşürüyor, tekrar gidiyor 30'a, tekrar gidiyor 25'e, tekrar gidiyor 20'ye, tekrar gidiyor 15'e, 10'a derken 5'e kadar düşüyor. Hatta Hazreti Musa yine git diyor. Yine bu da çok ümmetine, buna da güç yetiremezler diyor. Peygamberimiz artık gidemem diyor. Şimdi böyle bir anlatım akla, vicdana ve Kur'an'ın temel ilkelerine uygun görünmemektedir değerli kardeşlerim. Çünkü bu rivayet sanki Allah kullarının neye güç yetirip yetiremeyeceğini bilmiyormuş gibi bir anlam ortaya çıkarmaktadır. Buna rağmen söz konusu anlatılar Miraç gecelerinde kürsülerden hala bazı vaizlerimiz tarafından hala aktarılmaktadır. Elbette ki Peygamberimiz Kur'an'daki İsra suresinde işaret edilen ve anlatılan bir Miraç hadisesi elbette ki yaşamıştır. Ancak bunun mahiyetini tam olarak bilmemiz mümkün değildir. Fakat bir insan için günde 50 vakit namaz kılmak demek neredeyse her 30 dakikada bir namaz kılması anlamına gelir ki bu insan takatinin üstünde bir durumdur. Böyle bir yükümlülük insanın hayatı boyunca alnını secdeden kaldırmaması anlamına gelir. Bu ise Bakara suresindeki Estağfirullah La yükellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet diye 286. ayette Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez beyanıyla bağdaşmamaktadır değerli kardeşlerim. Yine Felak ve Nas sureleri anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de aktarılan bazı rivayetlerde güya bir Yahudi kadının bir çocuğun eline tarak vererek git bununla Muhammed'in saçını tara dediği, ardından taraktan çıkan saç tellerine düğümler atarak Peygamberimize büyü yaptığı söylenmektedir. Daha sonra da o saç tellerinin bir kuyuya atıldığı, Peygamberimizin büyülenerek ağır şekilde hastalandığı ifade edilmektedir. Hatta ne yaptığını bilmeyecek derecede bir hastalandığı ileri sürülmektedir. Ardından da Cebrail aleyhisselamın gelip kuyudaki saç tellerini bulduğu, Felak ve Nas surelerini okuyarak büyüyü bozduğu anlatılmaktadır. Değerli kardeşlerim, bu tür uydurma rivayetleri insanlara din diye anlatmak Kur'an'ın ve peygamberliğin ruhuyla bağdaşmamaktadır. Allah peygamberini bir Yahudi kadının, bir Yahudi büyücünün, sihirbazın, üfürükçünün elinde çaresiz bırakmaz. Böyle anlatılara inanmak büyücülüğe ve sihirbazlığa, üfürükçülüğe, cinciliğe dolaylı biçimde meşruiyet kazandırmaktır. İşte bu yüzden toplumun birçok yerinde, İslam coğrafyasında büyücüler türemiştir. Muskacılar alabildiğine çoğalmıştır. Cinciler çoğalmıştır. Cincilik alabildiğine çoğalmıştır. Üfürükçüler ortaya çıkmıştır. Üstelik bir de bütün bunları Kur'an-ı Kerim'i araç haline getirerek yapmaktadırlar. Kur'an'dan bunları aldıklarını ifade etmektedirler. Oysa değerli kardeşlerim, Felak ve Nas sureleri tam tersine büyüye, sihire, cinciliğe, muskacılığa ve üfürükçülüğe inanan insanların yanlış kanaatlerini düzenlemeye yöneliktir. Kur'an'ın o ilk muhataplarının cine tapmaları ve bütün işlerini sihirbazlarla, bütün işlerini büyücülerle, üfürükçülerle ve cincilerle halletmelerine yönelik bir düzenlemeden ibarettir. Allah kul e'uzu
derken kul euzu bir rabbil felak, kul euzu bir rabbin nas derken, buyururken insanlara bana sığınsınlar demektedir. Yani insanlar büyücülere, sihirbazlara, cincilere, muskacılara, üfrükçülere değil, onlardan bir medet umma, onlardan bir çare arama değil, doğrudan Allah'a yönelmeli ve ihtiyaçlarını ondan istemelidirler demektedir bu surelerle. Ayrıca değerli kardeşlerim, Peygamberimiz bir kere nasıl giyiniyorsa Ebu Cehil de aynı şekilde giyiniyordu. Ebu Leheb de aynı şekilde giyiniyordu. Peygamberimiz sakallı ve sarıklıydı. Ebu Cehil de sakallı ve sarıklıydı. Dolayısıyla ne Kur'an-ı Kerim'de ne de Peygamberimizin sünnetinde bu tür giyim, kuşam unsurları dinin temel meselesi haline getirilmemiştir. Vahyin hedeflediği medeniyet kıl tüy üzerine değil, akıl üzerine inşa olması gereken büyük bir medeniyettir. Hiçbir peygamber yaşadığı toplumun örfünü, yaşadığı toplumun adetini, geleneklerini ve göreneklerini ve giyim tarzını insanlara işte Allah'ın gönderdiği din budur diye bir şey sunmamışlar ve dayatmamışlardır. İşte bu tür örf, adet, gelenek, görenek, giyim ve kuşam biçimleriyle din yaşadığını sanmak yahut bunları dinin vazgeçilmez, olmazsa olmaz şartları gibi insanlara dayatmak, İslam'ın tebliğ yöntemini ve ruhunu ve hedefini, maksadını anlayamamak ve kavrayamamaktır değerli kardeşlerim. Allah giyim kuşam konusunda Kur'an'ı indirdiği toplumun giyimini, kuşamını, örfünü, adetini insanlara farz kılmamıştır. Tabii ki tesettüre riayet ederek giyimi de kuşamı da her toplumun kendi örfüne, kendi adetine ve kendi geleneklerine, kendi alışkanlıklarına bırakmıştır. Tesettüre riayet etmek şartıyla. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizatihi Allah'ın sözlerinden oluşur ve içinde insana ait hiçbir söz bulunmaz. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz de dahil olmak üzere insan kaynaklı ifadeler yer alsaydı, mutlaka Arap örfünü, mutlaka Arap adetlerini, geleneklerini, göreneklerini ve yaşayış biçimlerini yansıtan cümleler de bulunurdu, ayetler bulunurdu. Oysa Kur'an'ın bütününe baktığımızda Arap toplumunun yerel kültürünü emreden bir anlayışa rastlamak mümkün değildir. Yine Kur'an'ın kendi içinde herhangi bir çelişki de bulmak mümkün değildir. Eğer Kur'an insan sözü olsaydı mutlaka çelişkilerle dolu bir metin halinde olurdu. Değerli kardeşlerim, din medeni bir hayat tarzıdır. Hatta din doğrudan doğruya medeniyetin tam kendisidir. Medeniyet kavramı da din kavramıyla yakın bir anlam ilişkisi vardır ki zaten medeniyet din kavramından türemiş bir kavramdır. Oradaki meden dindir. Meden niyet kavramı din kavramından türemiştir. Allah önce kendisiyle barışık, ardından ailesiyle barışık, çocuklarıyla barışık, toplumla barışık, hayvanlarla barışık ve bütün varlıkla barışık ve uyum içinde yaşayan bir insan inşa etmek hedefi vardır Allah'ın. Kur'an-ı Kerim'le ve peygamber rehberliğinde ve Kur'an rehberliğinde. Bu inşayı da işte kitaplarla desteklenen peygamberler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Değerli kardeşlerim, elbette insanlar Allah'ın bu barış medeniyeti ve İslam medeniyeti projesine katılıp katılmamakta özgür bırakılmıştır. Allah İnsan suresinin 3. ayetinde Estağfirullah
inna hedeynâhu sebîlâ imma şâkiran ve imma kefûrâ buyurmaktadır. Yani biz ona, insana doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, isterse inkar edici, ister mümin olsun, ister kafir olsun gibi buyurarak insanı tercihinde serbest bırakmıştır. Herkes inanıp inanmamanın hesabını ahirette sadece ve sadece Allah'a verecektir. Dünyada hiç kimse inancından dolayı baskıya uğratılamaz ve zorlanamaz. Çünkü baskıyla ve zorlamayla oluşan iman gerçek bir iman değildir. Aynı şekilde baskı ve şiddetle ibadet de olmaz. Allah Bakara suresi 256. ayette açıkça la ikrahe fiddin buyurmaktadır. Yani dinde zorlama yoktur buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, imanın hem Allah'a yönelik anlamı vardır hem de varlığa yönelik bir anlamı vardır. İman insanın kendi çabası, kendi aklı ve kendi tercihiyle ulaştığı bir değerdir. Allah'ın insanlara gönderdiği kitapta yer alan ayetlerin yanında bir de insanı yönlendiren kainat ayetleri de bulunmaktadır. Evren ayetleri. Yani Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçen Gâşiye suresinde efela yenzurûne ilel ibli keyfe hulikat ve iles semâi keyfe rufiat diye devam eden bakmaz mısınız, görmez misiniz hitabıyla insan deveye, çölde yaşayan deveye nasıl yaratıldı bakmaz mısınız, göğe bakmaz mısınız nasıl yarattı Allah onları, güneşe, aya bakmaz mısınız nasıl yaratıldı, dağlara bakmaz mısınız, insana, karıncaya bakmaz mısınız ve örümceğe bakmaz mısınız gibi Ankebut suresinde, Neml suresinde ve Nahl suresinde işte arıyı örnek gösterir, örümceği örnek gösterir, karıncayı örnek gösterir ve bunlara bakmaya çağrılır insan, bunlara yönlendirilir. Hatta Allah'ın bir sineği bile örnek vermekten çekinmediği belirtilerek varlığın yaratılışındaki hikmete dikkat çekilir. Böylece insanın düşünmesi, tefekkür etmesi ve akletmesi istenir. Değerli kardeşlerim, peki insan nasıl akledecek, nasıl düşünecek, nasıl tefekkür edecek? İşte evrendeki düzene bakacak, ölçüye bakacak, mizana bakacak, takdire bakacak, hesaba bakacak, dengeye, matematiğe bakacak, kusursuz işleyişe ve kozmik ahenge bakacaktır. Allah'ın evrene koyduğu ölçüyü, yani varlık yasalarını, yani sünnetullahı görecektir. Ardından da bu sonsuz düzenin ancak sonsuz kudrete sahip ilahi bir yaratıcı tarafından meydana getirilebileceği sonucuna ulaşacaktır. İşte bu sonuca ancak aklını kullanan insanlar varabiliyor. Değerli kardeşlerim, akıl kelimesi sözlük anlamı bakımından etimolojik olarak bağ ve bağcık anlamına gelir. Akıllı insan ise varlıkla o varlığı yok iken var eden yaratıcı arasındaki bağı kurabilen kişidir. Yani akıllı insan varlıkla varlığı var eden arasındaki bağı kurup varlığı var edene ulaşabilen kişidir. Allah'ı bulan kişidir yani. Bu yönüyle akıl ile zeka arasında bir fark vardır. Akıl da zeka da beynin bir faaliyetidir. Fakat her ikisi doğru kullanıldığında anlamlı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İnsanlar zekalarını iyi kullandıklarında dünya hayatında başarılı olabiliyorlar. Kendilerini geliştirir, akademik kariyer yapar, isabetli kararlarla ticarette ilerler, teknolojik buluşlara imza atarlar ve güçlü savunma sistemleri geliştirebilirler. Çok çalışarak teknolojik, ekonomik, siyasi ve askeri güç elde edebilirler. Böylece hem kendileri hem de toplumları refah içinde yaşayabilir, konfor içinde yaşayabilir, güven içinde yaşayabilirler, huzur içinde yaşayabilirler.
İşte bugün Batı toplumları, değerli kardeşlerim, zekalarını ve çalışma disiplinlerini kullanarak büyük bir güç elde etmiş durumdadırlar bazıları. Elbette şöyle bir şey söylememiz gerekir. Bugünkü zenginliklerinin altında Batı'nın bazı ülkelerinin bugünkü zenginliklerinin altında sömürdükleri ülkelerin enerji ve yeraltı kaynaklarını kendi ülkelerine aktarmalarının da büyük bir payı var. Ancak sömürülen toplumların da akıllarını, zekalarını ve imkanlarını, güçlerini, birliklerini kullanarak daha güçlü hale gelip buna izin vermemeleri gerekirdi. Ne var ki Müslümanlar bu zillet halinden çalışarak ve üreterek kurtulmak yerine, güçlenerek kurtulmak yerine, kuvvetlenerek kurtulmak yerine, birlikte olarak birleşerek, vahdet oluşturarak kurtulmak yerine bir gün Mehdi ve İsa'nın gelip kendilerini kurtaracağını bekleyip durdular ve hala da bekliyorlar. Oysa beklenen bu İsa ve Mehdi ne gelmiştir ne de gelecektir. Bugüne kadar ben İsa'yım diyene kimse inanmadı. Bugüne kadar ben Mehdi'yim diyene de kimse inanmadı. Zaten bundan sonra da inanmayacaktır. Ya gelmeyecektir zaten. Kur'an'da böyle bir kurtuluş anlayışı yoktur. Kur'an böyle bir kurtuluş anlayışını onaylamaz. Ve onaylamadığı halde Kur'an böyle bir kurtuluş anlayışını onaylamadığı halde bazı hocalarımız, vaizlerimiz hala kürsülerden İsa'nın ve Mehdi'nin gelip Müslümanları bir gün kurtaracağını anlatmayı sürdürmektedirler. İşte gelecek bir gün İsrail'in elinden Filistinlileri kurtaracak, Gazze'lileri kurtaracak. İşte bir gün gelecek Doğu Türkistan'daki Türkleri kurtaracak. Bir gün gelecek işte Müslümanları zenginleştirecek. İşte böyle bir kurtuluş anlayışına Kur'an onay vermez değerli kardeşlerim. Hatta daha önce eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Kur'an'da Mehdi'lik yoktur, böyle bir kurtarıcı yoktur dediğinde bazı tarikat vaizleri ortalığı ayağa kaldırmışlardı ve Görmez hocama epeyce bir hakaretler yağdırmışlardı. Buradan selam ediyorum Mehmet Görmez hocama. Yani değerli kardeşlerim, demem o ki Müslümanların zalimlerin baskısından ve zulümünden kurtulabilmeleri, onlardan daha güçlü bir teknolojiye, daha sağlam bir ekonomiye, daha etkili bir siyasi iradeye ve daha kuvvetli bir birlik şuuruna, vahdet şuuruna sahip olmadan oldukça zordur. Müminlerin dünyadaki sorumluluğu adaleti tesis etmektir. Zulmü engellemektir. Huzuru ve güvenliği sağlamaktır. Yani bunlar İsa ve Mehdi'yi bekleyerek gerçekleştirilebilecek şeyler değildir. Bu meseleyi yalnızca Allah'a havale ederek de çözemeyiz. Bu meseleyi Allah bizim omuzlarımıza yüklemiştir. Dünyada adaleti sağlamak, zulmü durdurmak ve sömürüyü engellemek bizim görevimizdir. Bizim sorumluluğumuzdadır ve bundan biz imtihan halindeyiz. Bizim sınavımız budur. İşte yani Allah bize İsa'yı ve Mehdi'yi göndersin de bizi kurtarsın anlayışı vahyin, Kur'an'ın temel ilkeleriyle bağdaşmaz. Vahiy insanı sorumluluk almaya çağırır. Takva sahibi olmak bu demektir. Sorumluluk sahibi olmak demektir. Takva sahiplerinin kurtulacağını söyler ya Cenab-ı Allah. Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuridune uluven fil ardı ve la fesada vel agibetu lil muttakin diye Kasas suresinin son ayetlerinde bu ahiret yurdu sizin için başınıza çok yakın bir zamanda gelecektir ve ahiret yurdunda
en iyi sonuç, en iyi akıbet muttaki kullarım için, takva sahibi olan kullarım için hazırlanmıştır der Cenab-ı Allah. Yani sorumluluğunu bilerek yaşayan insan demektir takva sahibi. Dünyada Allah'ın kendisine nasıl bir sorumluluk verdiğini düşünerek, sorumluluğum nedir, ben ne yapmam lazım, burada neler yapacağım, adalet adına, merhamet adına, sevgi adına, şefkat adına, iyilik adına, doğruluk adına, dürüstlük adına, zulmü engelleme adına ne yapmam lazım, benim üzerime ne düşünüyor demek varken, bir gün Allah Mehdi'yi gönderecek, İsa'yı da gönderecek, bizi kurtaracak şeklinde bir anlayış Kur'an'ın temel ilkeleriyle bağdaşmaz değerli kardeşlerim. Vahiy insanı sorumluluk almaya çağırır. Bu mesele bütün İslam aleminin birlikte çözmesi gereken büyük bir meseledir. Bütün İslam aleminin bir Mehdi ve İsa bekleyerek çözemeyeceği bir meseledir. Bu kendileri çözecekler. Birlik ve beraberlik sağlanmadan, güçlü bir ekonomi ve üstün bir teknoloji kurulmadan ne dünyada adalet sağlanabilir ne de zulüm engellenebilir. Aynı şekilde Müslüman toplumların huzur ve mutluluğu da temin edilemez. İnsanlığa fayda sunulamaz. Ayrıca zeka da değerli kardeşlerim yalnız insana mahsus bir özellik değildir. Hayvanlarda da zeka vardır. Onlar da hayatlarını sürdürebilmek için zekalarını kullanırlar. Avlanırken gizlenirler, plan kurarlar ve pusuya yatarlar. Fakat hayvanlarda akıl yoktur. Bu yüzden onların dini ve ahlaki sorumlulukları bulunmaz. Adaleti sağlamak, zulmü önlemek, doğruluk, dürüstlük, kul hakkı, iftiradan kaçınmak gibi yükümlülükler insanlara mahsustur. İnsan akıl sahibi olduğu için aklını kullanıp kullanmamasından sorumludur. Yani Allah'ın varlığından emin olan insan okuma yazma bilmese de akıllıdır. Allah'ın varlığını inkar eden bir profesör de olsa aklını kullanmayan insandır. Değerli kardeşlerim işte bütün bu sorumlulukların muhatabı Allah'ın birçok hizmeti, birçok nimeti hizmetine verdiği insandır. Ancak insanların bir kısmı aklını kullanmayarak bu sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Bu sebeple Allah bazı insanları zalim, nankör, cahil ve gaflet içinde olmakla nitelenmiştir. Hatta kimi insanların hayvanlardan daha aşağı bir durumda bulunduğunu bildirmiştir. Çünkü bazı insanların yaptıkları kötülükleri hayvanlar bile yapmamıştır. Hayvanlar insanlar gibi soykırım yapmamış, çıkar uğruna milyonlarca canlıyı öldürmemiştir, birbirlerini köleleştirmemiştir, dişilerini diri diri toprağa gömmemişlerdir. Hiçbir hayvan kendi türüne insanlar kadar sistemli zulüm uygulamamıştır. Hiçbir hayvan eşine şiddet uygulamamıştır. Köle pazarları kurup birbirlerini satmamış, iftirayla yuvaların dağılmasına sebep olmamışlardır. Arsızlıkla, hırsızlıkla ve fütursuzca devletin malına, başkalarının hakkına tüy bitmemiş, yetimin hakkına el uzatmamışlardır. Hatta bazı hayvanlar kimi insanların göstermediği merhameti ve sadakati bile gösterebilmiştir. İşte bu yüzden Cenab-ı Allah kimi insanlar için onlar hayvanlardan daha aşağı durumdadır ifadesini kullanmıştır. Değerli kardeşlerim, akıl ise bambaşka bir yetidir. O da beynin bir faaliyetidir. Fakat ancak aktif şekilde kullanıldığında bir değer üretir. Yani fiile dönüşürse anlam kazanır. Kur'an'da akıl kavramının çoğunlukla fiil biçimde geçmesi de bununla ilişkilidir. Kıymetli dinleyicilerim, şunu da belirteyim ki İslam medeniyet kurucu bir din olarak fert ve toplum hayatındaki hak gasplarına, zulümlere ve haksızlıklara karşı devletin adaleti sağlayacak cezai yaptırımlar uygulamasını da gerekli görür. Din sabittir, din evrenseldir. Yani o yüzden dinin
Evrensel kuralları, evrensel adalet, her yerde adalettir, her zaman adalettir. Sevgi, merhamet, şefkat her yerde lazımdır ve bütün zamanlar için geçerlidir ve din ahlak üzere Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ve din, Kur'an-ı Kerim dini tanımlarken ahlak üzerinden din tanımlaması yapar. İbadet üzerinden din tanımlaması yapmaz Kur'an-ı Kerim. Yani Peygamberimiz de demez ki ey Peygamber sen ne kadar çok ibadet eden, ne kadar çok namaz kılan, ne kadar çok umre yapan, ne kadar çok hacca giden, ne kadar çok oruç tutan birisisin demez ve şöyle der: ve inneke le ala hulukun azim. Ey Peygamber sen ne kadar yüksek bir ahlak üzeresin diye ahlak üzerinden Peygamberimizi önümüze örnek olarak koyar değerli kardeşlerim. Bize ayrılan süre burada sona erdi. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından selam ediyorum. Selamlarımızı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nin doğusunda güneydoğudan, Fethiye Kaş arasında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızın sosyal medyadaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini en azından yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir ifadelerini kullandı. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Göktim Kartal Eğir İHA takımı, tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracıyla Amerika'da düzenlenen SOAS 2026'da liseler arasında birinciliği kazandı. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkelerinin Almanya'da İsrail için inşa edilen savaş gemilerinde kullanılan bazı parçaların tedarikini engellediği ve İsrail gemilerinin kendi limanlarına girişine izin vermediği bildirildi. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşası için 71,5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deli Plato kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Ses Spor'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Devletimiz kendine güveniyor, kendini milletin denetimine sunuyor. Düşünce, ırk, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeyen, uluslararası standartlarda bir yaklaşım hayata geçiyor. Temel hak ve özgürlükleri koruyan, birikmiş sorunlara köklü ve hızlı çözüm bulan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeline davet ediyor. Ombudsman, kamu denetimini halka sunarak daha ileri demokrasinin en önemli şartını yerine getiriyor. Hakları ihlal edilen bireyin yanında duruşuyla sorunlarınıza dostça çözümü için sizlerin yanında. Gücünü sorunların çözümünden alan ve büyüyen bir kurum. Kamu Denetçiliği Kurumu.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalışmışsın. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah gelmiş pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-18 derece, Atina parçalı bulutlu 16-26, Berlin sağanak yağışlı 10-16, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kiev parçalı bulutlu 11-16, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24 derece, Priştine sağanak bulutlu 11-16, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24 derece, Priştine sağanak yağışlı 7-21, Roma parçalı

Bulutlu 18-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu ve açık 29-40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31, Bişkek parçalı bulutlu 12-24, Duşanbe parçalı bulutlu 19-32, Kerkük az bulutlu ve açık 25-37, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-42, Riyad az bulutlu ve açık 25-42, Şam parçalı bulutlu 16-32, Tahran parçalı bulutlu 22-37, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 18-29, Kahire parçalı bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 10-25, Montreal sağanak yağışlı 10-19, New York parçalı bulutlu 12-17, Sydney parçalı bulutlu 15-23, Washington sağanak yağışlı 11-18 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 9-20, Frankfurt sağanak yağışlı 9-19, Gümülcine parçalı bulutlu 12-21, Kırcaali sağanak yağışlı 8-22, Köln sağanak yağışlı 11-18, Köstence parçalı bulutlu 10-21, Münih sağanak yağışlı 8-19, Podgorica sağanak yağışlı 11-24, Selanik sağanak yağışlı 12-24, Şumlu sağanak yağışlı 9-20, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20, Balkaneş parçalı bulutlu 10-20, Zenitsa sağanak yağışlı 7-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-30, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Sen kumcuya kadar sen kafada çarpışın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah gelmiş pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle, Artvin kıyılarında, Gümüşhane çevreleriyle, Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozenoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozenoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde Adli Tıp Kurumu'na giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve taşış yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Nikos Hristodulis'in Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini şiddetle kınadığını bildirdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya taşıyan uçak hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı. Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yanbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını belirterek ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım dedi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü sahasında İspanya ekibi basketle karşı karşıya gelecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele Ses Sport'tan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Tüm bu soruların yanıtını 20 yıldır veren çevresel etki değerlendirme, yani ÇED var. ÇED uzmanların hazırladığı raporlar ışığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla işletmelerin çevreye ve insana etkilerini değerlendirmekte. Türkiye'nin çevresi ÇED'le güvence altında. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sun Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızın sosyal medyadaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini en azından yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir ifadelerini kullandı. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Göktim Kartal Eğir İHA takımı, tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracıyla Amerika'da düzenlenen SOAS 2026'da liseler arasında birinciliği kazandı. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkelerinin Almanya'da İsrail için inşa edilen savaş gemilerinde kullanılan bazı parçaların tedarikini engellediği ve İsrail gemilerinin kendi limanlarına girişine izin vermediği bildirildi. Birleşmiş Milletler Gazze'nin yeniden inşası için 71,5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deli Plato kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Ses Spor'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-18 derece, Atina parçalı bulutlu 16-26, Berlin sağanak yağışlı 10-16, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kiev parçalı bulutlu 11-16, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24 derece, Priştine sağanak yağışlı 7-21, Roma parçalı bulutlu 17-27, Saraybosna sağanak yağışlı 4-16, Sofya sağanak yağışlı 7-20, Tiran parçalı bulutlu 12-25, Varşova sağanak yağışlı 10-15, Viyana parçalı bulutlu 7-22, Zürih parçalı bulutlu 10-22 derece, Amman parçalı bulutlu 18-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu ve açık 29-40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31, Bişkek parçalı bulutlu 12-24, Duşanbe parçalı bulutlu 19-32, Kerkük az bulutlu ve açık 25-37, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-42, Riyad az bulutlu ve açık 25-42, Şam parçalı bulutlu 16-32, Tahran parçalı bulutlu 22-37, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 32, Tahran parçalı bulutlu 22-37, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 18-29, Kahire parçalı bulutlu 20.

Bulutlu 12-21, Kırcaali sağanak yağışlı 8-22, Çön sağanak yağışlı 11-18, Köstence parçalı bulutlu 10-21, Münih sağanak yağışlı 8-19, Podgorica sağanak yağışlı 11-24, Selanik sağanak yağışlı 12-24, Şumlu sağanak yağışlı 9-20, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20, Balkaneş parçalı bulutlu 10-20, Zenitsa sağanak yağışlı 7-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-30, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Değerli dinleyenlerimiz, tasavvuf müziğinin en güzel ilahilerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönüle programımızdan hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Birlikteliğimize korodan dinleyeceğimiz Salat-ı Ümmiye ve hemen ardından bağlı olarak Ahmet Efendi'nin bestelediği güftesi de Yunus Emre'ye ait Segah İlahi dinleyeceğiz. Dervişlik baştadır, taçta değildir. Kızdırmak oddadır, sacda değildir. Eğer bir müminin kalbini yıkarsan, Hakk'a eylediğin secde değildir.

Nameden Gönüle programı Süleyman Arabulan'dan dinleyeceğimiz Mustafa Efendi'nin Hicaz makamı tevşih formunda bestelediği eseriyle devam ediyor. Eserin güftesi Abdüssamed Efendi'ye ait. Ten de canım, can da cananım Muhammed Mustafa. Milki dil tahtında sultanım Muhammed Mustafa.

Birlikteliğimiz değerli sanatçı Tanburi Ahmet Hatipoğlu bestesiyle devam ediyor. Mehmet Emin Ay'dan dinleyeceğimiz bu hüzzam ilahinin güftesi Osman'a ait. Ey kabili derman olan, gel derdi bir dermanı gör. Ey aşıkı canan olan, gel aşıkı cananı gör.

Programımız güftesi Yunus Emre'ye ait olan Hicaz makamında ilahi formunda eserle devam ediyor. Ahmet Şahin'den dinleyeceğiz. Mahil oldum bahçesinde hurmaya, takatim kalmadı asla durmaya, ol Medine havzasını görmeye, görmeden alma ya Rab canımı.

Nameden Gönüle programı devam ediyor. Osmanlı döneminde bizzat musiki ile ilgilenmiş, gerek bestekar, gerekse icracı olarak şöhret kazanmış birçok Osmanlı sultanı ve hanedan mensubuna rastlamaktayız. Türk sanat musikisine eser kazandıran padişahlardan biri olan Sultan 3. Murad'ın güftesini yazıp, Kürdi makamında bestelediği ilahi formunda eseri dinleyeceğiz Erkan Mutlu'dan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan.

Nameden Gönüle programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Son olarak Koro'dan dinleyeceğimiz güftesini Yunus Emre'nin yazdığı Segah makamı ve ilahi formundaki eserle sizlere veda ediyoruz. Aşkınla aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Bir başka programda yeniden buluşabilmek ümidiyle, dua ve muhabbetle Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nin doğusunda güneydoğudan, Fethiye Kaş arasında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozenoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozenoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde Adli Tıp Kurumu'na giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve taşış yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Nikos Hristodulis'in Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini şiddetle kınadığını bildirdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya taşıyan uçak hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı. Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını belirterek ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım dedi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü sahasında İspanya ekibi basketle karşı karşıya gelecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele SESPORT'tan naklen yayımlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Sen kumcuya kadar sen, havada sen, sen.

0: gideceğiz. Allah razı olsun metodunda bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Ben Hasan Basri Dumlu Pınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Saatlerimiz şu an 18.30'u gösteriyor. 19'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımızın tekrarı yine bu gece 00.30 ile 01 arasında. Dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Anadolu'muzun güzel türkülerini her yöreden zamanımız ölçüsünde seslendirmeye çalışacağız. Evet, Yemen Ulus, bugün iki kişi sunuyoruz programı. Sen de hoş geldin böylelikle.
1: Evet, teşekkür ediyorum Hasan Basri Dumlu Pınar Hocam. İlk türküyü ben sizden bir istek yapayım o zaman hemen.
0: Söylemeye gayret göstereyim.
1: Daha önce de sizden dinlemiştim. Erzurum'un güzel bir türküsü vardı, Tutam Yar Elinden Tutam diye. Böyle milli duyguları çağrıştırıyordu. Sizden onu eğitim türküsü olarak isteyeyim o zaman.
0: Evet, geniş aralıklı da bir türkü. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara, olan bir yaralı bülbül inen bağlara. Erzurumlu Emrah'tan.

0: teşekkür ediyoruz bu güzel eğitim türküsü için. Hakikaten bu türkünün hakkını veren böyle okurken az kişi var. İyi ki eğitim türküsü yapmışız. Bir hocanın bu tarz böyle zor türküleri eğitim türküsü yapması da güzel oluyor dinleyen öğrenciler için özellikle. Teşekkür ediyorum beni kırmadığınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. Evet, şimdi Erzurum'da Tatyan türküleri vardır. Şimdi ağız yöre olarak okunuş yapısı farklıdır. Hançeresi farklıdır. Onu örneklemeye çalıştım. Tabii ki biz eğitimci olarak elimizden geldiği ölçüde yörenin o yerel ağzıyla söylemeye çalışıyorum zaman zaman. Evet. Buna da örnek oldu bu.
0: Evet, teşekkür ederiz.
1: Evet, şimdi size dönüyorum ben de. İkinci türküyü sizden alalım madem öyle dediniz. Kendi türkünüzün anonsunu da siz yapın bakalım, ne söyleyeceksiniz?
0: Evet, böyle Erzurum'da böyle dadaşlar, Türk bayrağı çağrışımından sonra benim de içimden yine böyle bir ağıt geldi aslında. Duygulandım. Ben de memleketçi bir insan olduğum için. Kara çadır ismi tutar, martin tüfek pas mı tutar, ağlayanım anam bacım elin kızı yas mı tutar diye, bu Yemen üzerine yakılmış türkülerden birisi. Aklıma o geldi uygun görürseniz.
1: Evet, tabii ki Yemen ulus söylüyor, bir Yemen türküsü, Yemen'e atfedilmiş türkü. Kara çadır ismi tutar. Evet, dinliyoruz kendisinden.

0: Ağzınıza sağlık. Hakikaten türkünün sözleri ne kadar da güzel değil mi? Yokluğu, çaresizliği ne güzel ifade ediyor değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yemen'e gidip de gelemeyen binlerce şehidimiz var. Hatta bu şiir aslında çok uzun, 10 kıtanın üzerinde. Bunun diğer kıtaları, hatta dedim şunu da okuyalım, şunu da. Siz dediniz ki çok acıklı, okumayalım dediniz. Bu kadar yeter dediniz.
0: Evet, Türk İnsan Hanım zaten.
1: Devamını bir başka sefer inşallah, diğer inşallah bilinmeyen kıtalarını söyleriz.
0: Türk insanının, Anadolu coğrafyasının zaten başı hiçbir zaman beladan kurtulmamış, öyle değil mi?
1: Evet, diyor ya, askerimiz fakirdir.
0: Evet.
1: Yani bu mesela çok dokunaklı ve gerçek, hala da öyle yani.
0: Her
1: hiç değişen de bir şey yok
0: her
1: yani.
0: Her zaman öyledir o. Evet, ağzınıza sağlık diyorum.
1: Şükürler.
0: Evet, şimdi Rumeli'ye gidelim. Rumeli'den ben bir türkü söyleyeyim size. Çubuğum yok aman yol üstüne uzatam, takatım yok yar yolunu gözetem.
1: Dinliyoruz.

0: Evet, Hasan Basri Dumlu Pınar hocamız yine bir eğitim türküsü oldu bence. Bu da söylemesi meşakkatli türkülerden ve herkesin doğru yorumlayamadığı bir türküydü. Teşekkür ediyoruz. Bizler için eğitim türküsü oluyor bunlar. Ses aralığı da oldukça geniş.
1: Evet.
0: Biz bu oktav. Tabii. Biz bu türküleri sizden rica ediyoruz. Doğru okunması ve öğrencilerimizin doğru ağızdan dinleyip öğrenebilmesi için tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Eksik olmayın, sağ olun. Bu türküler öyle ki, eğer ki mesela bunlar, siz de gayet iyi biliyorsunuz, Rumeli'de şarkı formunda türküler de vardır. Yani genelde iç içe geçmiştir Balkan'da bizim türkülerimiz. Daha çok Anadolu'da sanat müziği diye tabir edilen kesim seslendirir ama bunların özü türküdür.
0: Evet.
1: Türk insanının bilakis ürettiği namelerdir. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Pir Sultan'dan senin güzel seslendirdiğin bir deyiş var.
0: Evet, Pir Sultan'ın hakikaten bütün deyişleri birbirinden mükemmel. Pir Sultan'ım ey erenler, erini niyaz edenler, üçler, kırklar, yediler, mürüvvete geldim yalınız diyor. Ey benim divane gönlüm, çok bilinen bir türkü aslında ama bu sıralar pek söylenmiyordu. Benim de böyle mırıl mırıl mırıldandığım, hoşuma giden bir türkü.
1: Ben çalıyorum. Hasan Basri Dumlu Pınar, Yemen Ulus söylüyor. Ey benim divane gönlüm, dağlara düştüm yalnız. Evet, dinliyoruz.

0: Ağzınıza sağlık. Bu Pir Sultan türküsünü güzel yorumladınız, yumuşak, böyle lirik bir ses tonuyla yorumladınız.
1: Evet, bu türküyü de hakikaten çok severek söyledim. Teşekkür ediyorum. Bizim bir de türkülerin hani izin veriyorsunuz ya, bu senin sesine uygun, ses aralığına uygun diye.
0: Tabii bizim...
1: Onay verirseniz söylüyoruz. Tabii, dolayısıyla ben de teşekkür ediyorum onay verdiğiniz için.
0: Anadolu'da bir tabir vardır. Genelde Egeliler kullanır ama çıkacağın çama davran derler.
1: Evet.
0: Yani gözüne kestirdiğin çama davran, ona niyetlen. Şimdi eğer ki bu aslında liyakat denen kavram da o. Eğer ki liyakata önem verir, kendi insan kapasitesini bilirse geliştirme şansı da olur bu doğrultuda. Aksi halde bakıyorsunuz at izi it izine karışmış. Bakıyorsunuz Ankara'da 500 tane koro varmış. Ya bu adamlar...
1: Bilmiyordum.
0: Bu adamlar... Bir müzik okulundan mezun değil, profesyonel olarak ne bileyim devlet korosunda çalışmış değil, radyoda çalışmış değil. Yani şimdi bu adamlardan şef olursa doğal olarak hani liyakat diyoruz ya.
1: Evet.
0: Hani
1: şefler ne
0: yapacak? Siz sağlıkçı da olduğunuz için çok iyi bilirsiniz.
1: Tabii.
0: Yarım hoca insanı dinden, yarım doktor adamı candan eder.
1: Tabii.
0: Öyle değil
1: biz
0: mi?
1: Biz de şimdi onca yıl eğitimini alıyoruz. Cilt altı, cilt, damarlar, kaslar, sinirler nerelerden geçiyor, iğneyi batırdığında nereye denk gelecek, hasta işte kanserojen ilaç alıyorsa, damarı inceldiyse, geriye kaçtıysa nereye kaçıyor, ne yapıyor, bunlar hep yılların tecrübesiyle ve eğitimle olan şeyler. Bilmeyen birisi iğne yapıyorum kalçaya derken bir kasına damarına denk getirir, sakat bırakır, topallar yıllarca.
0: Bu da kültür içinde
1: aynısı.
0: Yani herhangi bir formasyonunuz yok o alanda.
1: Evet.
0: Çıkmışsınız arenaya, ben öyle yaptım, böyle yapacağım, öyle zıplarım, öyle kaçarım.
1: Aynen,
0: bunlara da
1: öyle.
0: Primin verilmemesi lazım.
1: Evet.
0: Evet, geçtik şimdi Karadeniz'e. Karadeniz'den.
1: Evet, evet hocam, siz hep böyle eğitim türküleri söylediniz. Bir de hareketli bir türkü isteyelim sizden.
0: Bu da Karadeniz'den, Trabzon'dan olsun. Farklı farklı yörelerden söylemeye gayret gösteriyorum.
1: Evet.
0: Ki örnek olsun istiyorum. Biliyorsunuz Anadolu coğrafyası bir bütündür, parçalanamaz.
1: Evet.
0: O yüzden de ben her yerine aynı değeri veririm. Ayna ayna ellere, ayna düştüğü göllere. Ayna kurban olayım seni tutan ellere.

0: Evet, teşekkür ederiz. Çok hareketli, neşeli oldu. Neşeli türküleri de ayrı bir keyifle çalıyorsunuz. Bir şunu merak ediyorum. Tek bir bağlamayla böyle bir orkestrasyon ses çıkarıyorsunuz. Onun şeyini inşallah bir gün öğretirsiniz, yolunu, yordamını.
1: Öğretmeye gayret gösteririz, evet, tabii ki.
0: Teşekkür ederiz bu güzel türkü
1: o
0: içinde.
1: O tını almakla ilgili, yani müzikte sadece ve sadece notayı çalmak önemli değil. Notayı tabii ki bileceksiniz. O yol gösteren bir mihmandar. Ancak onun üzerine yorum yapabilmeniz için sizin onu çok iyi hissetmeniz lazım. Enstrümanı tanımanız lazım.
0: Evet.
1: Ve o tanıdığınız enstrümandan, hani derler ya, at binicisine göre kişnermiş. Enstrüman herkesin eline verebilirsin, o evet, enstrümanı, ama herkes farklı şekilde çalacaktır, evet, tını alacaktır.
0: Hasan Basri Dumlupınar ekolü diye bir ekol var. O tınlarından ayırt edilebilir aslında.
1: O kadar abartmayalım da elimizden geldiğince diye.
0: Yok yok.
1: Değerli dinleyiciler, yine bir programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir Türkü Pınarı programının. Son türküyü Yemen Ulus seslendirecek. Karanfil ekeceğim, boyuna bakacağım. Dayanamam bu derde, daha mı çekeceğim? Biz yine gelecek hafta sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Ve birlikte türküler söyleyeceğiz. Beraber Anadolu'yu türkülerle gezeceğiz. Evet. Ben Hasan Bastı Dumlupınar.
0: Ben Yemen Ulus, tüm Çankırılı dostlarımıza hediye ediyorum. Karanfil ekeceğim, boyuna bakacağım.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızın sosyal medyadaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini en azından yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir ifadelerini kullandı. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Göktim Kartal Eğir İHA takımı, tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracıyla Amerika'da düzenlenen SOAS 2026'da liseler arasında birinciliği kazandı. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkelerinin Almanya'da İsrail için inşa edilen savaş gemilerinde kullanılan bazı parçaların tedarikini engellediği ve İsrail gemilerinin kendi limanlarına girişine izin vermediği bildirildi. Birleşmiş Milletler Gazze'nin yeniden inşası için 71,5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deli Plato kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen kalmadan çalışınca tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-18 derece, Atina parçalı bulutlu 16-26, Berlin sağanak yağışlı 10-16, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kiev parçalı bulutlu 11-16, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24 derece, Priştine sağanak yağışlı 7-21, Roma parçalı bulutlu 17-27, Saraybosna sağanak yağışlı 4-16, Sofya sağanak yağışlı 7-20, Tiran parçalı bulutlu 12-25, Varşova sağanak yağışlı 10-15, Viyana parçalı bulutlu 7-22, Zürih parçalı bulutlu 10-22 derece, Amman parçalı bulutlu 18-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu ve açık 29-40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31, Bişkek parçalı bulutlu 12-24, Duşanbe parçalı bulutlu 19-32, Kerkük az bulutlu ve açık 25-37, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-42, Riyad az bulutlu ve açık 25-42, Şam parçalı bulutlu 16-32, Tahran parçalı bulutlu 22-37, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 18-29, Kahire parçalı bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 10-25, Montreal sağanak yağışlı 10-19, New York parçalı bulutlu 12-17, Sydney parçalı bulutlu 15-23, Washington sağanak yağışlı 11-18 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 9-20, Frankfurt sağanak yağışlı 9-19, Gümülcine parçalı bulutlu 12-21, Kırcaali sağanak yağışlı 8-22, Köln sağanak yağışlı 11-18, Köstence parçalı bulutlu 10-21, Münih sağanak yağışlı 8-19, Podgorica sağanak yağışlı 11-24, Selanik sağanak yağışlı 12-24, Şumlu sağanak yağışlı 9-20, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20, Balkaneş parçalı bulutlu 10-20, Zenitsa sağanak yağışlı 7-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-30, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.

0: yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
1: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Türk Kızılay'ına yardım, afette, yoklukta ve her türlü zor durumda Türkiye'ye yardım etmek demektir. Türk Kızılay'ına, Türkiye'ye destek olalım.
1: 2868 ile
2: bir yardım, bin hayat.
1: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına,
2: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
1: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde Adli Tıp Kurumu'na giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve taşuş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Nikos Hristodulis'in Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini şiddetle kınadığını bildirdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya taşıyan uçak hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı. Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yanbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını belirterek ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım dedi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü sahasında İspanya ekibi basketle karşı karşıya gelecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele SESPORT'tan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Tellerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Şanlıurfa'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bu türküyü Salih Dündar repertuara kazandırmış. Erzincan'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bu türküyü Salih Dündar repertuara kazandırmış. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek. Bana kısmet değil dizinde yatmak. Dizine yatıp da

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Gülcan Kaya'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü İhsan Öztürk, İzzet Altınmeşe'den alıp Elazığ'dan repertuara kazandırmış. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü, kanlı zar.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Cemil Can Kat'tan alınan bir türkü alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Şanlıurfa'dan derlediği bu türküyü Hayal Hastan dinleyeceğiz. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ciğerim yanıyor, gözlerim ağlar. Benim zalim derdim, cihanı dağlar. Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda Nursaç Doğan Işık'tan Kırıkkale Keskin'den bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen Hacı Taşan'dan derlemiş. Sürüler içinde sürmelik olur, şafaklar atıyor, gel yarın uyuyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerin dilinden programımız Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Hamdi Tanses, Fethi Gençaleoğlu'ndan alıp Ordu Ünye'den repertuara kazandırmış. Ünye'den çıktım başım selamet, Ceviz Deresi'nde koptu kıyamet. Kadın kız kardeşim sana emanet, ağla anam ağla, sen bana ağla. Çifte doktor getir, yarim.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımızda şimdi de Aysun Gültekin'den Nide'den bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Nida Tüfekçi Nimet Balkan'dan repertuara kazandırmış. Yine yeşillendi Nide bağları. Bize mesken oldu.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Serpil Kaya. Sanatçıdan Emel Taşçıoğlu'nun Ali Rıza Güney'den repertuara kazandırdığı Orta Anadolu'dan bir türkü dinleyeceğiz. Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak, buna can mı dayanır, yer geçti sallanarak. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.